içmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı, uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evinden vurdular kardeş. Sordum memleketin

şarjı yetmeyecek. Baştan başlamayın daha, baştan başlamayın.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercih

0: 0544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533-148-6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

Aydın Çine. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle

0: işlerinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: iFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: Ay efendim, reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek bir

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: yerine. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizlerle.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Plazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Aydın Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin

0: Doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yat akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak Numara 38, iletişim 219-65-34, Erkan Pompa, Erkan Ağını, Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercih

0: 0544-367-84-36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 8667. Mutlu Dutlu Bahçe.

0: yaparsam.
1: Ay efendim, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: 0544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
7: Evlenmek ve

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Aydın Çine. Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, küresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Aydın Çine. Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: IFM Reklam.

Ve şimdi de sırada bir istek parçamız var. Sabira Hanım'dan Ozbi Duramam Ben geliyor.

Ve şimdi sırada en az az önceki şarkı kadar harika bir şarkı var. Dolu Kadehi Ters Tut'tan Anamız Babamız Yok Deniz geliyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

salonları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: içine. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

Ve her zaman olduğu gibi reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de sırada Atiye'den Maazallah var.

şimdi de Deniz Seki ve Ozan Doğulu'dan insan lekesi geliyor. Kahve lekesi bile çıkar ama insan lekesi çıkmaz diyor.

0: Hayfem reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kurucülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: IFM Reklam.

0: Şimdi de yalından sonralar bizim dil gelirken merak ettiğim bir şey sormak istiyorum size. Alışverişe çıkarken plansız mı gidiyorsunuz yoksa listeyle mi gidiyorsunuz?
1: Kim kazandı sonra söylerim.
0: Tüm istek parçalarınız, cevaplarınız ve sorularınız için 532-686-7837 532-686-7837 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: IFM reklam.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: Bursa'nın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanında sigorta, aklında huzur.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.
5: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi sırada bir istek parçamız var. Sıradaki şarkı Hazal Ablam'a geliyor. Melike Şahin'den Bedelini Ödedim.

0: ben bak aslanım be. Tamam.
1: Helal.
0: Benim kimse yok karşıma.
1: Aslan.
0: Kimse yok. Gel lan gel.
1: Gel.
2: Anne merak etmeyin bizi kimse yıkamaz.

Ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken yayınımızı Serdar Ortaç'la kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve IFM'le kalın.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: IFM Reklam.

0: Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: IFM Reklam.

0: ortalığı yakala. Selam.
1: Selam. Vallahi buradayım ya. Oyun havası çalıyorsa zaten ben buradayımdır. Neyse, hava çok sıcak. Vallahi çok sıcak. Ben de böyle oyun havası çalarak ne yapıyorum? Kendimi gaza getirmeye çalışıyorum. Gazla çalışıyoruz abi. Marka vermiyorum ama gazla çalışıyoruz. Benzin ve mazot zaten aldı başını gidiyor. Değil mi? Değişik bir giriş oldu ama olsun. Zaten kulaklığıma da az ses geliyor. Bir sponsor bulup da kulaklık alandıramadım ya. Bizi abi her yer dar geldi, değil mi? Değil mi yani? Her yer dar geldi. Şu anda bizleri dinleyen tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. 19.30 itibariyle canlı bağlantılarımız başlayacak. TRT'de bir dizi vardı ya. Neydi o? İsmail. Radyocu İsmail. O da böyle yapıyordu. İstek saatimiz başlıyor. Yapıyordu. Tabii yıllar önceki radyoculuğu ekranlara taşımıştı kendisi. Yeşil Deniz miydi, neydi? Evet, Yeşil Deniz'di. Çok izlerdim ya. Vallahi bugün moral bozmak yok. Neşeleniyoruz her zaman olduğu gibi. Biz çünkü ne yapıyoruz? Neşe dağıtıyoruz. Neşe almayan kalmıyor. Elimizden geldiği kadarıyla içimiz kan dağlasa neşe dağıtmaya devam ediyoruz. Vallahi bak. Herkes yemekleri yesin. Şöyle bir kalori yakmaya hazırsak başlayacağız.

Evet, evet, bugün günlerden ne bilen var mı? 14 Temmuz 2026. Yarın da benim at günümmüş ya, vallaha. O yüzden ne yapıyoruz? Neşeyi bozmuyoruz. At günümüzü de kutluyoruz bugün. Bakın at günümüzmüş, yarın 15 Temmuz valla. Kutlayacağız mı ağlayacağız mı onu da bilmiyorum ama neyse artık. Neyse. Haydi bakalım, Türkiye Vestio saatleri 19.25. 19.30 itibariyle her zaman olduğu gibi canlı bağlantılarımız sizlerle olacak. Tüm kader mahkumlarına özellikle sevgiler, selamlar olsun. Bir hafta daha geçti ya günümüzden, değil mi? Kafayı takmıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğleniyoruz. Bol bol oyun, bol bol mutluluk. Başka bir şeye gerek yok abi. Dertler, kederler bir köşeye uçsun gitsin ya. Bırakın alıp gitsinler.

Oy maşallah oy. Türkiye Vesio saatleri 19.33 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bugün ne dedik? 14 Temmuz 2026 günlerden de Salı, değil mi? Biz yine ölmedik, buradayız. Herkese hoş geldiniz der ve yayını açalım şöyle bir. Evet, şöyle ben hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37, 0532 686 78 37, WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. 21'e kadar canlı bağlantılarımız sizlerle olacak. 21 sonrası sizlerden gelen mesajlar sırayla okunacak.

0: artık bu saat itibariyle, bu saat itibariyle arayabilirsiniz. Sistem şu andan itibaren aktif. Bilginiz olsun. Aramak isteyen buyursun, buyursun. Gelsin bakalım. Hemen bismillah diyelim ve ilk kişi kimmiş? Bir bakalım. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi yine ben, yine ben, ilk kişi yine ben.
0: O zaman tepsi tepsi fındıklar. Gerisini bilmiyorum.
1: Aynen. Selamünaleyküm. Merzaştılar abi, Mustafa Yüksel.
0: Evet Mustafa. Her zaman birinci
1: nasıl
0: gelmek.
1: Abi, iyisin.
0: İyiyim iyiyim ben. Her zaman birinci gelmek nasıl duygu?
1: Vallahi iyi bir duygu abi. Altı oldu, altı.
0: Altı mı oldu?
1: Aynen abi.
0: O zaman bunun karşılığı 6 kilo ediyor.
1: Hayırsın abi, 6 kilo baklava nedir ya?
0: He, bugün neler yaptın bakayım bugün?
1: Abi bugün ne yapalım? Aynı yemekhane, koğuş.
0: Ne vardı yemekte?
1: Öyle. Yemekte mi? Abi yemekte tavuk sote vardı.
0: Oo, başka pilav da var mıydı yanında?
1: Bulgur pilav vardı abi.
0: Tamam. Tatlı var mı?
1: Limonata vardı abi. Tatlı ölen vardı. Ölen baklava vardı abi.
0: Oo, iyiymiş. Vallahi iyiymiş. Yemekleri kim yapıyor? Bak.
1: Yemekler kapalıdan geliyor abi.
0: He, direkt orada yapılıp mı geliyor yoksa başkası dışarıdan mı geliyor acaba?
1: Yok, kapalıdan yapıyorlar, buraya gönderiyorlar.
0: He, abi. Aşçı da var yani orada.
1: Aynen, kapalıda var abi.
0: İyi de insan o zaman der ki kapalıdaki aşçıya selam olsun, yarın işte bulgur pilavı yap filan der.
1: Abi kapalıdaki aşçı nasıl yapıyor yemekleri bilmiyorum ben. Haftada var ya 2 gün 3 gün de yemek yiyebiliyorum, öbür türlü yiyemiyorum.
0: He.
1: Haftanın 4 günü bir üstü türlü gönderiyor abi.
0: Söyleyin de göndermesin o zaman.
1: İçinde kabak var, ondan sonra patlıcan var. Her şeyi karıştırıyor, gönderiyor ya.
0: İşte ne güzel, beslen diye, iyi beslen. Aç kalma diye yapıyordur onu.
1: Abi vallahi yinmiyor ya. Aç
0: kalma. Yinmiyor mu? Ben karışmam vallahi o zaman. Yiyeyim. O zaman ben karışmam. Orasını sen bil.
1: Sıkıldık artık abi. Vallahi yemeklerden sıkıldık ya.
0: Anladım. Bu adama serin serin bir şeyler verin ya. Her gün aynı şeyi vermeyin bari. Bak adam şikayet ediyor burada. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan kapalı sesleneceğim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: C16 koğuşunu yatan sevdiğim saygın değerli abim Celal Koç işte gelsin. C15 koğuşunu yapmakta olan Cemal Çatırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Enis Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Türkay, Erol, Musa Karam. C18 koğuşunu yapmakta olan değerli kardeşim Ahmet Kızıltaş, Sergen Karatay, Çağlar Sarı, Yapay Zeka Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Ali Kara, Suat Bulun, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Ketliksoy, Arap Şükrü, C10 koğuşunu yapmakta olan Balcı kardeşler, Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı, Ümit Dere, buradan Kapalı'ya giden Engin Akgüz, abime çok çok selam olsun. Ondan sonra E1 koğuşunu yapmakta olan Şenerbaş'tan Özcan Korkmaz, 60 dayı, Halo, Emin Şahan, D3 koğuşunu yapmakta olan Akın Demir, B8 koğuşunu yapmakta olan Cem Bilge, Murat Bilge, Selçuk Bilge, Aydın Kapalı yapmakta olan Namı Değer Sansar, Fuat Düzgün, Vedat Düzgün, Nazilli Açık yapmakta olan Şeytan Hisarlı, Neşet Özcan, Uğur Aydoğdu, Hasan Hüseyin Kamış, Hacı Muro, Turan Salkıntaş,
0: evet.
1: Karam. Bunlara çok çok selam olsun abi.
0: Aleyküm selam.
1: İstek parçama geçiyorum abi.
0: Hadi geç bakalım.
1: Fatih Burdurlu, yan deli gönül yan.
0: Fatih Burdurlu, yan deli gönül.
1: Aynen abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de abi, görüşürüz.
0: Hadi görüşürüz. Abi ne tapu biliriz ne noter. Bilirsek Emirhan Selen'i biliriz. Emirhan Selen nerede acaba? Tüm Selen kardeşlere özellikle sevgiler selamlar olsun. Koldaşlara da sevgiler selamlar olsun. Bakalım hemen hattın ikincisi kim? Alo.
2: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
2: İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Ben Açık Cezaevinden arıyorum. İsmim Ercan.
0: Ercan.
2: Evet.
0: Evet Ercan Bey. Kimlere sesleniyoruz?
2: Şöyle söyleyeyim. Kapalıda yatmakta olan E3 koğuşunda Hasan Kurt, Hüseyin İmer, özellikle Hüseyin İmer, Beytullah Gürbüz, Vedat Berak, Yaşar Kılınçer, Vural Yılmaz, Tuncay Sosa, Cesur Gürsoy, ondan sonra Şenol Bidan, Murat Şimşek, namı diğer Berçi, Uğur Coşkun, ondan sonra Hakan Sezgin, Serkan Aydın, Kadir Alpaslan, Ali Rıza Gülen, bunlara seslenmek istiyorum. Ayrıca açıkta yatan koğuş arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Aile evet. İşte. Güzel kardeşim Vedat Kılıç Aslan, güzel kardeşim Sergen Ceyhan, Mehmet Erdemir, başkanımız Rıdvan Günay, Tugay Kurt, Fehmi Kaptıkaçlı, Cengiz Karataş, Mesut Özen, bu kardeşlerime gelsin. Ayrıca tüm merkeze gelsin.
0: Evet.
2: Tugay Kurt'un da Sezer Mevlüt'e gelsin diyor. Serdar Mevlüt, pardon.
0: Tamamdır.
2: Bu kadar.
0: Ne gönderdin?
2: Camuran Akkor'dan isteyebilir miyim?
0: Tabii ki, ne isterseniz fark etmez.
2: Bir Ateşe Attım Beni şarkısını istersen.
0: Tamamdır. Bir Ateşe Attım Beni. Tamamdır, bu kadar.
2: Ayrıca
0: mı?
2: Ayrıca dışarıda dinliyorum bilmiyorum da Ahmet kardeşim, Ahmet Koldaş, Lokantacılar Kralı, ona da gelsin.
0: Eyvallah. Bu kadar
2: teşekkür
0: mı?
2: Teşekkür ederim. Bu kadar.
0: Tamamdır, o zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, sağ olun. Yar gelmiş, yar gelmiş. Abi bu hayatta kime güvenek ya? Herkes bir yerden vuruyor ya. Vallahi var ya, neyse. Devam edelim. Hattımızın konuğu kim bakalım? Alo.
3: Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Nazilli. E-tipinden Karam.
0: Biliyoruz Karam. Onu söylemeyeyim diyorum da. 4-5 paket oldu herhalde.
3: Abi söz seferden çıkınca hemen 2-3 paket alayım ya.
0: Eyvallah. Ama erir. Fazla alırsan dolap molap yok burada. Biz fakiriz, ondan tamam. Erir gider.
3: Dolap da alırız abi ya.
0: Allah razı olsun. Ne yapıyorsun?
3: Abi çok şükür elhamdülillah iyiyiz buralarda. Vakitimizi geçiririz öyle böyle.
0: Anladım.
3: İşte bekliyoruz yasadan bir şeyler bekliyoruz.
0: Evet valla bir şeyler duyduk da bekliyoruz. Daha tam bir şey yok ki abi, bekliyoruz da bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz.
3: Evet evet. Güzel bir şeyler olacak ama ne olacak?
0: Evet bence. Herkes çıksın da tatlı dükkanı açacağız zaten. Herkes söz verdi ya. Öyle olmuyor mu? Öyle. Düşünsene. Şimdi konuştuklarımızın evet. Hepsi söz verdi. Abi hepsi bir tepsi evet. Getirse ya da yarımşar kilo falan getirse abi biz dükkan açarız ya.
3: Evet abi.
0: Değil mi?
3: Evet. Abi Çin'de yapmakta olan E-tipinde kardeşim İrfan Çeşmeci, Aydın E-tipi Kapalı Cezaevinde yapmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Arkun Üçüncü kardeşim, Orhan Tirit dayım, Ahmet Vanlı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cangül abim, Cem Oğuş, Seyfet İngül Göl dayı, Bilginler Gölen işte, Necati Göl abi, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek, Gamal İbrahim dayı, Taner Doğan abi, Ali Terelik kayınçım, Mişko, Bayram Soysal, Fethi Karaduman, Saffet Can, Aydın Toprak abim, Roşat Başaran kardeşim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ, Savaş Ballı, İsmet İrdem kardeşim, Tolga Gülbahar abim, Hasan Doğan eniştem, Kadir Ertaş,
0: evet.
3: Orhan Kapkara, İbrahim, İhan Yaşın, Gökhan Doğan eniştem. Abi bu kadar Nazilli açıkta yatmakta olan Şeytan İnsarlı, Neşat Özcan, Ahmet Elçik, Kudret Elçik, Mehmet Elçik, İbrahim Kılıcı,
0: evet.
3: Necat Elçik abi, Kepçeci Ahmet, Aliberk Küçük, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, Osman Menekşi abim, Süleyman Akan abim, Volkan Kaya abim, Şevki Sert abim, Resul Katırcıoğlu dayım, Berkay Karagöz, Yage, Ahmet Canlı abim, Tolga Tunu Çarçı abim, Sinan Özen kardeşim, Mustafa Kurtalan abim, Aydın Öge, Ali Yeni Türk dayım, Mehmet Öge, Mustafa Ceylan dayım, Escobar

0: Dubai'dan biz ne gemiler yaktık.
1: Biz ne gemiler yaktık.
0: Evet abi, bu da K1 koğuşunda değerlisini gelsin abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Allah'a emanet.

0: devam ediyoruz. 19.44 Türkiye Vestiyo saatlerimiz ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm başkan. Ne yaptın baba? İyisindir inşallah.
0: İyiyim valla. Sen nasılsın?
1: İyi valla. Çok şükür ya. Valla sen önce bir arayayım dedim. Allah'ını sorayım dedim.
0: Allah razı olsun.
1: Buradan bir kapağa bir selam göndermek istiyorum biliyor musun?
0: Hadi gönder başka, bakalım.
1: Abim Ercan Aydın olmak üzere. Valla burada çok çok selamlar olsun. Bak abi mahkemem varmış. Evi aramıyormuşsun. Evi ara ve arat. Bak seni meraklandık. Senden haber bekliyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Bizleri dert etme. Sen orada yalnız değilsin. Allah'ın izniyle inşallah tez zamanda beraber olacağız. İstecek olmuş şarkı. Özellikle Ercan abim olmak üzere. Bayram Ayla dolu. Namı değerli Çukuli. Beddula Aybi. İhsan Aybi. Mette Aybi. Ve Belki Koç'taki bugün abilerime, kardeşlerime. Farid Kar, Sadık Kar, Selahattin Sarıkaya, Murat Bozyiğit. Masum Bozyiğit, Muzaffer Bozyiğit, Emre Aydınoğlu, Feda Aydınoğlu, Sezai Aydınoğlu ve açıkta yatan kardeşim ona ayrı söyleyeceğim bir dakika. Sabahattin Yüreğir olsun. Ondan sonra Kara Çocuk Namıder yetiş tadısı Namıder Kara Çocuğa gelsin. Doğukan kardeşim de gelsin. Ve de normalde çalıştığımız Arda Taşyapı. Bendeniz şefleri olarak Erkan Aydınoğlu. Ondan sonra buradan Gazel kardeşimiz varmış. Bir de Gazel taş yapıyor. Buradan çocuk selamları olsun. Ardından ona çocuk selamları var. Kendisine iyi basın. Burada yanımızda beraber çalışıyoruz. Bir de Parpaçı'da çalışan Emrah Dalkıran, evet. Serkan Akrancı, Duruş Ekemen, Derman Baba da, evet. Bir de Yaşar Anca. Bunları gelsin. İsteyip olup şarkı Müslüm Gürses'ten. Ölüyorum kederimden o parça.
0: Bir dakika Müslüm Gürses kederinden değil mi?
1: Şimdi bu kadar başkanım. Bir de bu parça da size gelsin. Kendinize iyi bakın. Selametle Allah'a emanet olun.
0: Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.

0: Evet evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatleri 19.47 ve bakalım hatta kim geliyor, kim geliyor bir bakalım.
1: Hattımızda kim var
0: he? Kim var hatta?
1: Şeytan Hisarlı Neşet Özcan var.
0: Şeytan Hisarlı Neşet Özcan.
1: Evet.
0: Evet. Kimlere sesleneceğiz?
1: Nazlı'da kapalı etmekte olan ve altı koğuşunda bulunan değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Mehmet Akkoca, Ilıcalı Bedava Bayağı koğuşunda bulunan özenle Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, Ergin Akar, Halil Aslı'nın Kaynak, Emre Tural, B7'de bulunan Emre Tural,
0: evet,
1: Ersin Demir, Engin Akgüz, Mehdi Kartaş, Abbas Kişmiyor, C1'de bulunan İzmirli Keçel, Burak Uğraş, Ramazan Sonmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altın Diş, C7'de yatmakta olan Veysel Uslu, Tekin Akdemir dayım, Umut Akdemir kardeşim, Yakup Yörüklü kardeşim, C9'da yatmakta olan değerli abim Cengiz Demir, İsmail Orsan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C11'de bulunan Serbent Törün ve Nazlı Açık'ta bulunan değerli abim, kıymetli abim Emrah Demir, Adem İnci, Yusuf Ergen, Deniz Çaltuş, Şükrü Kılıç, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, İbrahim Korkmaz, Yunus Kahyoğlu, Namı Değer Toti, Mustafa Alan, Namı, yani değerli kardeşim Mıçe, Karam, Turan Sakıntaş, Kudret Erçik, Necat Erçik, İbrahim Kılıcı, Mehmet Erçik.
0: Evet.
1: Mehmet Erçik.
0: Var mı başka?
1: Buradan, bir dakika. Var var. Emrah Demir abinin B7'de bulunan Ersin Demir'e çok çok selamı var.
0: Evet.
1: C9'da bulunan Cengiz Demir'e çok çok selamları var. D15'de bulunan değerli kardeşim Mehmet Aydın, Emrah Uzundal ve Aydın Kapalı Kahve'de yatan özeline gelsin. Aydın Kapalı'da yatmakta olan

0: değerli kardeşim Sercan Sevingen, İsmet Akalay abim, Betül Aybi abim, son olarak İstanbul Silivri'de Marmara 5.0'da yatmakta olan değerli kardeşim, Aslan kardeşim, Orhan Özcan'a gelsin. İstek parçam Kenan Arslan'dan gelir.
1: Bir dakika. Kenan Arslan gelir. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Abi suratıma telefon kapatırsan bir daha aynısını ben yaparım her açtığında.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hattımızda kim var? Kim var bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam başkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk güzel kardeşim, nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
1: Hamdolsun ben de iyiyim çok şükür, moralin keyfin yerinde sanırsam.
0: Şükür diyelim.
1: Aman iyi.
0: Buna oldum, şükür.
1: Iyi. Sesini duydum ben de daha iyi oldum.
0: Vallahi eyvallah, Allah razı olsun.
1: Yok yaramaz sıkıntı, çoluk çocuk falan herkesi.
0: Herkes sıkıntı yok.
1: Aman iyi, sıcaklardan nasıl gidiyor?
0: Vallahi bilmiyorum, ölü gibi hissediyorum kendimi.
1: Allah etmesin ya. Bunaltıyor değil mi bazen böyle?
0: Evet. Çok hem de. Trafik bir yandan, her şey üst üste geliyor bazen.
1: Allah yar yardımcımız olsun herkesin.
0: Amin.
1: Kardeşim benim senden bir isteğim var ya.
0: Nedir? Mümkünse. Söyle bakalım. Yapabileceğim...
1: Orhan Esen. Bizi ölüm ayırır.
0: Bir dakika. Orhan Esen... Bizi ölüm ayırır, evet.
1: Yapabildin işte, ne kadar güzel. Kardeşim bu çok sevdiğim, değer verdiğim biricik bir tanecik canım işime gelsin öncelikle.
0: Evet.
1: Bizi tüm dinleyen IFM ailesine gelsin. Bir de molada vereceğim bir tane şarkı çalacaksın ya, o da benden sana gelsin.
0: He, tamam hadi öyle olsun. Bu kadar mı?
1: Kendine iyi bak. Bu kadar baba. Allah'a emanet ol.
0: Sen de. Allah'a emanet.
1: Görüşmek üzere. Bak. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gelsin abi. Aydın gelsin. Çin'e gelsin. Gel Aydın, gel Çin'e. Hadi bakalım kim geldi. Alo.
2: Alo.
0: Evet. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Mustafa Aslan. Çin'e açık cezaevinde arıyorum.
0: Evet Mustafa. Hadi seslen bakalım.
2: Biri tek başına bulunacaktım.
0: Tamam bulunuruz. Önce kimleri armağan, bir seslen bakalım.
2: Tamam, Aydın Etibi kapalı cezaevinde yatmakta olan, Cevdet Koğuşu'nda yatmakta olan patronum Rahim Kayar, abilerim Elvan Keskin, Murat Açıkgöz, Ahmet Can Gödegir, Halim Can Muradoğlu, Arif Girgin, Osman Can Özdemir kardeşlerime gelsin.
3: Babam diyor.
0: Evet.
2: Azar Bülbül'den.
0: Evet.
2: Bir dakika. Azar Bülbül'den. Binde bir gelsin.
0: Neyi anlamadım?
2: Azar Bülbül'den.
0: Evet.
2: Bin derdime bin dert gelsin.
0: Bin derdime bin dert. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar. Abi bir dakika, bir arkadaşım daha var da.
0: Alamıyoruz abi. Bay bay. Kendine iyi bak. Abi. Evet, aynı telefondan ikinci kişiyi almıyoruz. Bunu her yayında söylememe gerek yok. Bir telefon bir kişi. Nasibi olan buyursun gelsin. Dediğim gibi şöyle hemen bakalım hattımızın ucuna kim geliyor. Bir dakika, sistemi alamadım. Evet, şimdi bakalım hatta kim var. Alo.
4: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi, ben Aydın Park Bahçeden. Namı değer Merdo, Mert Kırbaş.
0: Mert Kırbaş, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun?
0: Valla şükür diyelim ya.
4: Abi benim sana gönlüm kırıldı ya.
0: Niye?
4: Geçen hafta benim ve bir de kardeşimin şarkısını ikisi de çalmadın abi. 12.30'a kadar bekledim Allah'a.
0: Hangi şarkı?
4: Abi bir saniye.
0: Söyle bakalım, hemen bakacağım hangi şarkı? Bak abi, her şey kayıt şarkı? Altında bizde.
4: Hayret nasıl yaşıyorum abi?
0: Hayret nasıl yaşıyorum şeyinkini demiyor musun sen? Güçlü
4: Söylemir.
0: Tamam abi. Hayret nasıl yaşıyorum her türlü çalmıştır.
4: Çünkü çalmadı abi, 12.30'a kadar bekledim kurban olayım ya.
0: Çalmıştır abi, hayret nasıl yaşıyorum arşivde olan bir şarkı.
4: Doğrudur abi.
0: İmkansız. Diğer şarkı hangisi? Söyle bakayım.
4: Durak.
0: Hangi? Kim söylüyor?
4: Gökhan Doğanay.
0: Abi muhakkak çalmıştır, yanlışım var. Attığım abi, pakette bile bak, attığım pakette bile Durak şarkısı var. Hadi Güçlü Soydemir'i eleyelim. Ama Durak şarkısı çalmadı deme radyoda. Kayıtları çıkarırım. Ama tatlısına iddiaya girerim. Bak tatlısına iddiaya girerim bak. O kadarım.
4: Abi tatlı zaten benim sana sözüm var. Sıkıntı yok ondan da.
0: Abi yani. Sözden hariç bir daha diyorum.
4: Abi seni yiyeceğim tatlı olsun ama çalmadı yani.
0: Çalar muhakkak ya. Bu şarkı olan şarkılar tamam. Muhakkak çalmışımdır ya.
4: Tamam abi öyle olsun, sıkıntı yok.
0: Muhakkak atmışımdır yani.
4: Tamam öyle olsun abi.
0: Bugün ne istiyorsun bakayım, onu yazayım yanına. Mert Kırbaş
4: abi,
0: diye.
4: Abi bugün ne istiyorum? Bugün Laz hocamın bir tane şarkısı var abi. Abdullah hocamın. Evet. Ali Kurt'tan ben bu içkilerle sarhoş olmazdım.
0: Valla ben olabilirim, bir dakika. Önce ona bakayım.
4: Ben de olurum abi, de şu cuma günü izle çıkayım.
0: Ali Kurt.
4: Ben bu içkilerle sarhoş olmazdım.
0: Aa, değiştir abi, yok. Ondan sonra yok deme. Ha, çalmadı deme, değiştir.
4: Eyvah. Bir dakika abi, o zaman arşivimden bulayım.
0: Bunu normalde yapmam kimseye de, hadi sana yapıyorum. Çalmadı dedin.
4: Allah razı olsun abi, sağ olasın.
0: Sonra gene diyeceksin abi, çalmadı. Ha.
4: Ne isteyelim abi bir saniye. Kenan Arslan'dan Sevda Çiçeğim olsun abi.
0: Kenan Arslan, Sevda Çiçeğim. Bir aynen. Dakika şöyle bir yazalım. Kenan Arslan,
4: Sevda Çiçeğim.
0: Sevda Çiçeğim, tamamdır. Kimlere
4: şarkı
0: gelecek?
4: Şarkı benden kabirdeki değerlime gelsin.
0: Tamam.
4: İlk önce.
0: Başka.
4: Abi. Sonra listeme geçeyim mi abi?
0: Hadi geç.
4: Öncelikle Laz Hocam, Abdullah Çelebi ve Yaşlı İhtiyar Kurt. neydi onun ismi ya? Pardon. Bir saniye abi. Aziz Abdülaziz Hocam'a gelsin. Abilerin abisi İlyas Erdal, Velat Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Özal Duru, Hikmet Yıldırım, Hakim Dayı, Levent Kocabaş, Barış evet. Yaprak, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan Umcuoğlu, İlker Kırbaş, Metin Kırbaş, Murat Akıncı kardeşime, E5 koğuşunda olan Zeynel Şimşek, Armağan Yılmaz, Tatar Ramazan Çıbık, Erol Kutlutürk, Selim Sümbül, namı diğer Sansar Selim Şahin, Boyka Kadir Aydın'a gelsin. Aydın Toprağa gelsin. Şükrü Yıldız, Harun Birma'ya gelsin.
0: Evet.
4: Açıkta olan Aslan kardeşim, Şahan Genç, Şahan Ulukan, Kote Osman İbo'ya gelsin. Namı diğer Sarı Sabri Cüreci'ye gelsin. Aslan kardeşim Batuhan Taşkınöz'e gelsin. Mert Efe Özoğuz'a gelsin. Mişko evet. Bayram Soysal'a gelsin. Erdin Şapkın, Hüseyin Öztekin, Muhammed Gürbüzer, Burhan Danış, Şemuz Emerci, Cengiz Yataz, Serdar Başaran,
0: evet.
4: Gencebay Ünlü, Taner Terit, Erhan Kopal, Caner Terit, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Mesut İlhan, Onur Ballı, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşlerim, Koray Ünal, Cenk Çavdar, İsmail Erdaş'a da gelsin.
0: Evet.
4: Beto Başkan'a gelsin, Ilıcalı. Kadir Sarıoğlu'na gelsin, Ziya Cengiz, Cio'ya gelsin. Yunus Tekeci, Aslan abime gelsin. Berkant Özbay, Hakan İmamoğlu, Ali Üzgenoğlu, Özgür Kuroğlu, Aslan kardeşim Toma'ya gelsin, Gökhan Tezel, İlhan Yaşım, Efecan Tacir, Mahir Bostaş, Abdullah Çelebi, Laz Hocam'a gelsin.
0: Evet.
4: Mahir Bostaş, namı diğer Topal Mehmet Bostaş'a gelsin. Üzümlü Rale abime gelsin. Aslan abim Yavuz Yaman ve Ulaş Tekeşe'de gelsin. Diğer Kaya, Berberler Kralı Servet abime gelsin. DJ Cücü'ye gelsin. Sineli Mehmet Akşit'e gelsin.
0: Evet.
4: Bizim Hakan Erbay'a gelsin.
0: Evet.
4: Oğulcan Yıldırım, Murat Ürün, Veli Taşlı, İbrahim Acar, Çakma Semicenk, Berkay Sınay, Bilginer Göl, Gökhan Çirit, Diyarbakırlı Bilo, Özcan Aşık, Doğukan Genç, Hasan Çakmak,
0: evet.
4: Bahsi Konay, Soner Bülbül, Apo Şaştı, Mehmet Öncel, Ferhat Başaral, Ekrem Bütün, Aydın Şahin, Akın Aydın, Ferhat Aydın, Umut Aydın, Müslüm Aydın, Vedat Aydın, Turgut Akçetin, Konyalı kardeşim, Ahmet Kocabıyık, Avni Cengiz, bir de Ömer Erfaslan. Mehmet Öncel söyledi zaten kardeşim. Bu kadar abi listem.
0: Tamamdır. O zaman ne yapıyoruz? Allah'a emanet diyelim sana.
4: Eyvallah abim benim. Görüşürüz.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bir şarkı arası vereceğim. Hayır, bir şarkı arası vereceğim. Şarkı sonrası yine devam edeceğiz.

Evet, her yayında olduğu gibi saatler 8'i gösterdi. Zaten bir ara veriyoruz ve hemen bakalım şöyle. Gelen mesajımıza. Merhaba, Aydın Kapalı Cezaevi. Kabir koğuşunda yatmakta olan Rabia Avunç. Valla bir şey yazılmış ama o değildir herhalde. Kader birliği yaptığım dostlarım Yağmur Kurtoğlu, Ceren Yağmur Özyol, Sibel Çakal, Gülseren Işıkal, İrem Ceyhan, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Miray Kavcı, Büşra Yakış. Not: biz rahat ol diyene kadar siz hazır ol da beklersiniz. Şarkı gönderiyorum demiş. Bir şarkı, onu belirledik zaten. Şurası doğru mu, o mesaja bir baksa aslında, duyuyorsa. Ya da ben orada yazıldığı gibi okuyacağım da değişik bir şey çıkıyor, o yüzden kendim düzeltmeye çalışıyorum gelen mesajlarda yanlış gördüğüm yerleri. Aydın Kapalı Cezaevi kabir koğuşuna yatmakta olan Rabia Avunç, özellikle Avunç'a. Kader birliği yaptığım dostlarım Yağmur Kurtoğlu, Ceren Yağmur Özyol, Sibel Çakal, Gülseren Işıkal, İrem Ceyhan, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Miray Kavcı, Büşra Yakış. Bir de notları var. Biz rahat ol diyene kadar siz hazır ol da beklersiniz demişler. Ve istedikleri şarkıyı gönderelim şöyle. Geldi bakalım hemen şarkı, şarkı sonrası devam edeceğiz.

0: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz Saatleri 20.05 ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun. Sen nasılsın?
1: İyiyim valla, seni sormalı valla abi ya. Aynı bildiğin gibi, şimdi arayalım dedik abi.
0: İyi, iyi yaptın valla.
1: İyisin inşallah.
0: Sen aramazsan olmaz mı?
1: Abi aramazsan olmaz yani. Sevdiklerimize seslenmezsen olmaz abi. Merak
0: eyvallah.
1: Edilir.
0: Eyvallah. Hadi seslen o zaman.
1: Neyse abi, ben bir aslan yerime seslenelim buradan.
0: Tamam.
1: Canım yerim. Canım yerim Sefa, nasılsın inşallah, iyisindir yeğenim. Merak etme, ben deyim çok şükür. Sen kendine iyi bak. Bize kafa takma, biz de çok şükür iyiyiz. Sen iyi olursan biz de iyi oluruz. İnşallah sen de kısa zamanda çıkacaksın Sefa yeğenim. Hiçbir şey kafana takma. Aslan gibi girdin, aslan gibi çıkarsın yeğenim. Diyeceklerim sana bu kadar. Hiç merak etme. Kendine sahip çık. Hiçbir şeye karışma, akıllı ol. Gezanı bir evveli yat, çıkmaya bak. Aslan yeğenim Sefa'dan çok sevdiği annesi Dudu Demircan'a gelsin.
0: Evet.
1: İstemiş olduğum parça. Abim Barış Kurtulan'a gelsin. Abim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Balıkesir T tipinde yatmakta olan abim Abbas Kurtulan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderim abi.
0: Evet.
1: Diyeceklerim abi bu kadar isteyeceğim.
0: Tamam. Hafta
1: bugünlük. ismini sayamadım. Tüm arkadaşlarıma gelsin. Mahalle çocuklarıma gelsin. Sıcaktan çalışıyoruz biliyor musun abi? Ormandan geliyoruz.
0: Oho.
1: Yoruluyoruz bu sefer sıcaktan. Dağlarda geziyoruz bu sefer. Hani yoruluyoruz baya. Sayamayacağım yani. İsmini sayamadığım tüm arkadaşlarıma, dostlarıma gelsin. Kardeşlerim, ismini vermeyeceğim onların bu hafta.
0: Tamam.
1: Hani beni tanıyan, tanımayan bütün arkadaşlarıma gelsin. Not. Ormanda yatmakta olan kardeşlerim. Ormanda yatmakta olan kardeşlerim. Ali... Mert Ali Saraç kardeşime gelsin. Abdullah Taşkıran'a gelsin. Kardeşim Yılmaz Demir'den çok sevdiği yengemize gelsin. Patron Serbest kardeşime gelsin. Ramazan Seçkin abime gelsin. Çin'e de bulunmakta olan tüm ormancı kardeşlerime gelsin. Diyeceklerim abi bu kadar.
0: Tamam.
1: İsmini sayamadıklarım.
0: Şarkı ne göndereceğiz?
1: Tasım Takkıran kardeşimize gelsin. Diyeceklerim bu kadar yani, ismi sayamadım kardeşlerime. Abdullah Taşkın kardeşimize gelsin. Taşan. Abdullah Taşan'a gelsin.
0: Evet.
1: Abi ben istek parçama geçeyim.
0: Hadi geçelim.
1: Ecem Hüseyin işlerine gelsin. Onu da burada şu anda ağaçların altında oturuyor. Vallahi keyif yapıyor. Ağacın altında abi, çamların.
0: Oh oh.
1: Vallahi bak yine de kurtuldu adam abi da. Çamın altında vallahi keyif yapıyor vallahi. Çayısı, masası, üstü hepsi önünde.
0: Ne yapsın adamlar? Sen de çekemiyormuş gibi anlatıyorsun var ya. Ula bırak yapsın.
1: Olur mu abi ya? Baksana biz burada konuşuyoruz. Adam oturmuş da ağacın altına valla. Çay masası önünde.
0: En iyisi abi.
1: Radyo açmış tabi.
0: Vallahi en iyisi.
1: Adam da çileden geldi abi. Bu keyif yapıyor, keyif.
0: Oh, en iyisini yapıyor valla. Ne yapacak? Vallahi. Bütün dertleri açacak gidecek. Ne yapsın?
1: Abi normaldir yani, dağlardan geliyoruz abi, dağlardan dolaşıyoruz dağları valla, zirveye çıkıyoruz iniyoruz yani.
0: Tamam işte, temiz hava alıyorsun, ne kadar güzel, bunu bulamayanlar var.
1: Oksijen abi, hak eden gelsin yani abi, anladın mı? Hak etmen kalsın yani.
0: Ya neyse.
1: Valla bak, her şeyi hak eden her şeyi alır yani, hak eden kazanır, hak etmen aynı yerinde devam eder. Neyse abi, diyeceklerim Çin'de yatmakta olan Erdoğan Kaya'ya gelsin, Fehim ikinciye gelsin. Okan Mutluoğlu'na gelsin. Tüm Denizli çocuklarına gelsin. Onlara da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum.
0: Tamam.
1: Kellenliğe baksın. Diyeceklerim bu kadar.
0: Şarkıyı alalım.
1: Dursun, dur abi. Dursun Kanat'a gelsin abi. Dursun abimize gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar göndereyim. Yerim İrfan Kurtulan'a gelsin. Hadi bunu bu sefer de söyleyeceğim bana. İrfan sen de yeğenim, kendine çok çok iyi bak, Allah'a emanet ol, kendinize iyi bakın. İsmini saydığım saymadığım tüm beni tanıyan tanımayan bütün herkese gelsin. Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Evet, şarkı.
1: Son olarak da kanlı göze gelsin. Diyeceklerim abi bu kadar, şarkımı isteyebilir mi değil mi abi?
0: Onu bekliyorum zaten ben.
1: Tahir Uçar'dan abi.
2: Allah de.
0: Evet.
1: Tahir Uçar'dan. Kafam bozuk bu aralar, gelmeyin üstüme. Bu parça da özellikle çok sevdiğim yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar, gönderiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Sefa kendine bak. Allah'a emanet ol. Annene çok çok selam söyle. Diyeceklerim bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Kaplan Allah'a emanet ol.
1: Allah'a emanet ol abi. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
0: Eyvallah.
1: Alıyoruz.

0: Birlikteliğimiz devam ediyoruz. Bakalım hemen şöyle hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın Kereş abi?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Çok şükür hamdolsun abi ya.
0: Yoruldun mu sen de?
1: Uykudan kalktım abi.
0: Oo, en sevdiğim. Saat 5'te yatarım, bu saatte kalkarım.
1: Vallahi yapacak bir şey yok abi. Burada yatmaktan başka çaremiz.
0: Ama en iyisi o oluyor ya. Şekerleme saati mi diyorlar ona? Bir şey diyorlar ama biz anlamayız köylü cahiller. Ben bilmiyorum vallahi ne saat olduğunu ama ben yatarım. Acımam.
1: Nasılsın abi? İyisin değil mi?
0: Allah'ıma müşker olsun vallahi. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Vallahi hamdolsun. Şükürler olsun abicim.
0: Allah iyilik versin.
1: İstemiş olduğum parça abi. Kardeşlerime sesleneceğim buradan abi. İsteyecek olduğum parça onlara gelsin abi. Tahir Uçar'dan abi, cam kesiyi abi.
0: Tahir Uçar cam kesiyi. Can eriyim değil mi o ya? Tahir Uçar'dan can eriyim mi ne ol ya?
1: Bilmiyorum abi, cam kesiyi de o şarkı çok güzel abi, o çok parça.
0: Tamam ben yazdım.
1: Tamam abi.
0: Kimlere gelecek?
1: Özgür Köken'e gelsin abi, kardeşim olan. Canımdan çok sevdiğim. Yusuf Köken'e gelsin abi. Cem Öğüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin abi. Çin'de yatmakta olan Murat Çimşe gelsin. Muzaffer İse'ye gelsin. Şemöz Ömerci'ye gelsin. İkbal Doğan'a gelsin abi. Ramazan Emerci'ye gelsin. Terzi'ye gelsin abi. Erba'ya gelsin. Ampiri Köken'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Uğur Yoldaş'a gelsin. Erdem Akmeş'e gelsin abi. Nevzat'a gelsin. Kahraman Güvence gelsin. Açıkta yatmakta olan Çin'e de yine.
0: Evet.
1: İsmet Babadağ'a gelsin. İsmini sayamadım. Tüm arkadaşlarıma gelsin abi. Aklıma gelmiyor. O kadar geliyor abi. Allah'a emanet ol abi. Kendine iyi bak.
0: Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet ol abi.

0: Evet, devam ediyoruz Türkiye Vesio. Saatlerimiz 20.14. Ve bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
1: Alo. Alo, sesim geliyor mu abi?
0: Gelmiyor.
1: Demek ki geliyor abi. ne yapıyorsun abi, kolay gelsin. Ne
0: yapıyorsun? İyiyim. Nasılsın? Sağ olasın, sen nasılsın?
1: Vallahi nasıl olalım abi, işte aynı bildiğin gibi ya. Aydın Nazlı Açık Cezaevinden arıyorum abi.
0: Evet.
1: İbrahim Kuvcu.
0: Evet İbrahim.
1: Abi ben John 4 koşuna seslenmek istiyorum ya, Nazlı kapalı cezaevine.
0: Tamam.
1: Abim Sinan Kıvcı'ya seslenmek istiyorum abi.
0: Hadi seslen o zaman.
1: Alo. John 4 koşu beni duysan ne yapıyorsun abi? Sinan abi inşallah iyisindir. Ben soracak olursam ben deyim. Allah'a şükür olsun işte yatıyoruz aynı bildiğin gibi. Ondan sonra işte aynı bildiğin gibi işte burada biraz kudretinle takılıyoruz. Necatinle takılıyoruz. Aynı bildiğin gibi nasıl bizi bıraktıysan öyle abi. Sen inşallah iyisindir. İnşallah iyisindir. Ondan sonra Onur Dal Kur'an'a gelsin. John 4 koğuşunda. Fethi Coşkun'a gelsin. Cengiz amcaya gelsin. İksan Tintin'e gelsin. Ondan sonra Şirin abiye gelsin. Şirin Tunca. Taner Tunca gelsin. Altınbaş'a gelsin. Ondan sonra Batuhan Şaşa'ya gelsin. Ondan sonra abi devir koğuşuna geçelim. Devir evet. Koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçik dayıma gelsin. Namı diğer Mukova Başkan'a gelsin. Davut Bozyiğit'e gelsin. Hakan dayıya gelsin. Kako, kendisi Kako olur. Kako dayıya gelsin. Ondan sonra D4 koğuşuna geçelim abi.
0: Evet,
1: D4
0: geçelim.
1: D4 koğuşunda yatmakta olan Kokucu Gökhan'a gelsin. Gökhan Ergün'e gelsin. Ondan sonra Tancı Yunal'a gelsin. Umut Aydın'a gelsin. Melik Kartal'a gelsin. Ondan sonra abi B6 koğuşunda yatmakta olan Oğlu Ergün'e gelsin. Onur Görgülü'ye gelsin. Vallahi abi benim diyeceklerim bu kadar. İsteyeceğim parça da Sinan Kıvcı abimden Aydın'daki özeline gelsin. Hüseyin Kağıt'ten Darun Alan, Solum Yalan parçasını.
0: Bir dakika. Abi. Hüseyin Kağıt.
1: Evet abi. Sağım Yalan, Solum Yalan.
0: Sağım Yalan, Solum Yalan. Tamamdır. Abi, bu kadar mı?
1: Kendinize iyi baksın.
0: Alo. Telefonları bir anda pat diye kapatmayın.

0: Evet, devam edelim, devam edelim. 20.17 yaptık Türkiye ve Estonya saatlerini ve bakalım hatta kim var. Şöyle hemen bir bakalım, bakalım, bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Kolay gelsin abicim, iyi günler. Nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
1: Allah olsun abi. Ben Parkbahçe'den arıyorum abi. Batuhan Taşkınöz.
0: Batuhan Taşkınöz.
1: Doğrudur abi. Nasılsın abi? İyisin değil mi öncelikle?
0: Şükür vallahi. Aynı. Koşturmaca devam. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun abi. İyiyiz vallahi.
0: Nasıl? Yoruldun mu bugün?
1: Yani. Efendim abi?
0: Yoruldun mu bugün?
1: Yoruldum abi ya. Taş taşıdım bugün. Taş taşıttılar bugün ya.
0: Taş mı taşıttılar? Nereye taş vallahi taşıttılar?
1: Vallahi işte Mimar Sinan'a gittik. Oraya gittik. Buraya gittik. Bugün çok yere gittik ya.
0: Ha, gezdim diyorsun yani bugün.
1: Gezdik abi. Gezdik ya.
0: Gezdim de bir yandan da bittim diyorsun yani.
1: Eyvallah öyle abi.
0: Olsun. Sağlık olsun değil mi? Gerisini boş ver.
1: Geçelim mi abi şimdi ben? Hadi gel. Kapalı geçeceğim.
0: Geç, sıkıntı yok benim için.
1: Abi çocukluk arkadaşım İsa Aç Adanalı, namı değer. Ona çok selam yolluyorum. E5'te yatan Zeynar kardeşime çok selam yolluyorum. Ondan sonra abi açık cezaevine geçeyim abi. İba abim var. Aslan abim 2-11'de yatan. Ona çok selam yolluyorum abi. Evet. Arap Muhammed Gürbüzer var abi. Çocukluk arkadaşım. Ona selam yolluyorum. Ayaz Ateş var abi. Sonra Furkan Çapar var abi. Furkan Çapar abim. Çok etmeyeliydim onun. Ondan sonra abi Durmuş abim var. Durmuş kızım. Dayım olur kendisi. Parkbahçe'de Merdo var. 50 paket aslan abim benim. Kabir'de yatan değerlimi çok selam yolluyorum. Bir de yengem Mert abi, yengem için çok çok selam yolluyor. Çıkınca da çok güzel hayaller kuruyor abi. Bunu da söyleyeyim baştan.
0: Evet.
1: Şarkımı söyleyeyim mi sana abi?
0: Söyle.
1: Ceylan artık ağlamam.
0: Bir dakika. Bir saniye. Ceylan'dan artık ağlamam.
1: Doğrudur abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Sadece İsa'yı diyorum, çocukluk arkadaşım. Elbet bir gün onunla buluşacağız. Hani onu çok özledim. 2 sene oldu. Ama dediğim gibi yani ceza olayı Dırmaz abi. Kilo aldılar anca. Aslan kardeşim benim. İnşallah tamam. Duyuyordur beni. Özledim onu. Bayağı özledim. Bakalım. Cuma günü izine çıkıyorum. Çıkar çıkmaz onun görüşüne gideceğim abi.
0: Evet.
1: Böyle bu kadar yani abi.
0: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Ben de abicim. Allah'a emanet ol. İzine çıkınca Merdo ile geleceğiz abi. Baklava yemeye.
0: Tamam.
1: Baklava getireceğiz sana.
0: Tamam. Gel yiyelim.
1: Soğuk baklava getireceğiz. 51
0: paket. Eyvallah eyvallah. O kadar tamam, pahalısına abi. Gerek yok. Ucuzunu al, ucuzunu.
1: Olsun
0: bırak
1: abi,
0: soğuğunu mu?
1: Bir kere çıkar abi.
0: Tamam eyvallah. Allah razı olsun. Tamam, abicim, kendine iyi bak. Sağ olasın. Abi bu parça çalınca da benim aklıma gassallar geliyor ya. Vallaha. Neyse. Devam edelim. Devam edelim. Türkiye ve Sio saatlerimiz 20.20. Bir dilek tutma hakkımız var şu an. 20.20 ya, ondandır. Evet, hemen bakalım hatta kim geldi. Alo.
2: Alo. Selamünaleyküm. Yayınlar.
0: Allah razı olsun.
2: Ben Hasan Hüseyin Kamış.
0: Hasan Hüseyin. Evet Hasan Hüseyin, kimlere sesleneceğiz?
2: Bir kişiye istekeceğim ben buradan.
0: Tamam, yapalım.
2: Çağlar Başkan'dan. Eşine Murat Şenpınar'dan bana yanlış yapana sıkmaz diyeyim parçasını istiyorum.
0: Bir dakika, Murat Şenpınar bana
2: yanlış yapana sıkmaz mıyım?
0: Sıkmaz mıyım? Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Özellikle Çağlar Başkan'dan eşine gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadarcık mı?
2: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyoruz ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Abi ben Aydın Açık Cezaevinden Yaşar Demirezen abi.
0: Yaşar, hoş geldin.
1: Sağ ol abi, nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: Allah'a bin şükür olsun. Koşturuyoruz, yuvarlanıyoruz, gidiyoruz işte.
1: Allah daha iyisin abi.
0: Cümlemizi.
1: Evet abi. Buradan abi birkaç eşimize, dostumuza selam göndermek istiyorum, müsaaden varsa abi.
0: Mikrofonu bıraktım sende.
1: Sağ olasın abi. Abi buradan öncelikle Çin Açık Cezaevinde yatan babam Sercan Demirezen. Nazilli tipi kapalı cezaevinde bulunan kardeşim Serkan Demirezen. Nazilli kapalı cezaevinde C11 koğuşunda Mahir Konma, Hazar Cemaloğlu, Servet Çiçek, motorcu Ramazan Çetin, Sultan Hisarlı Ertan, Meto Başkan, İzmirli Ömer, İzmirli Agit, Tahir Kaçar, B2 koğuşundan Süleyman Bakırcı, Vedat Bakırcı, Özgür Bakırcı, Hazar Gökçen, D17 koğuşundan Eniştem Nazif Tetik, Deniz Ege, Aydın Açık Cezaevinden İncilli Ovalı Yetiş Abi, Erkan Aydoğdulu, Tuncay Taşkıran, Ilıca Başlı Kalo, Acarlı Levent Çatal kardeşim, Aydınlı Aziz Kılınç. Buradan hepsine birçok selamlar olsun abi. Bir de bir istek parça istemek istiyorum abi.
0: Evet, nedir o?
1: Abi Uygar Doğanay'dan, pardon, Gökhan Doğanay'dan Durak abi bütün mahkumlara gelsin abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, bu arada özellikle ama özellikle ben de şöyle bir listemi sayayım değil mi? Şimdi bir, Raif Domurca, sevgiler selamlar olsun tüm koğuş arkadaşlarına ve Raif Domurca. Değerli Işık kardeşler, İnan Işık abime sevgiler selamlar olsun. Ona ve koğuş arkadaşlarına kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Ondan sonra. Şöyle Ulaş Tekeş Reis'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, tüm koğuş arkadaşlarına. Hani koğuş arkadaşları demiyorum, zaten kimin ismini sayıyorsam onların tüm koğuş arkadaşlarına da tüm güzel parçalar armağan oluyor. Sonrasında Nazilli'den Çağlar Başkan'a, Egemen Güney'e kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a özellikle tüm koğuş arkadaşlarına, tüm ondan sonra kime? Çağlar Başkan'a, Serkan'a, Yagi'ye sevgiler selamlar olsun. Tüm koğuş arkadaşlarına da özellikle ama özellikle kapalıdan beni dinleyen, bizlere ulaşamayan tüm kader mahkumlarına özellikle armağan oluyor tüm güzel parçalar ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Abi selamünaleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Ben Açık'tan arıyorum, Yalçın Savar.
0: İsmini bir daha söyler misin?
2: Kapalıdan yeni geldim abi de.
0: İsmini bir daha söylesene.
2: Yalçın Savar.
0: Yalçın, kimlere sesleneceksin? Ha. Listen kalabalık
2: abi, kapalı mı? Kapalıda C7 koşunu sesleneceğim. Var 25 kişi.
0: Hadi say bakalım o 25 kişiyi bir güldürelim.
2: İlk öncelikle Ersi Savar var. Namı Erkül dersin, babam olur kendisi.
0: Evet.
2: Baba benim rahatım burada çok iyi. Ümit abi falan var, onunla Allah razı olsun yardımcı oluyor. Macit var burada yanımda, onun da size çok selam var. Hani keyfin rahat olsun, kafana takma beni. Sayıyorum abi.
0: Say, mikrofonu bıraktım bile.
2: Tamam. Ersi Savar'a gelsin abi. Fatih Türkol, Rıfat Aktıman, Ayhan Yaşar, Emre Piler, Emre Şahin, İsmail Uyguç, Hakan Bulldog, Gökhan Abaylı, Maksut Doğulu, Sedat Kaplan, Hakan Duruna, Onur Taşdelen, Muro, Aykut Erekçi, Ferdi Tarakçı, Bülent Taşlı, Fero var, ona gelsin. Yücel Dayı, Kenan Akbaş, Gökhan Ünlü.
0: Evet.
2: Hepsi bu kadar abi. Bir de Yusuf Yosun'a gelsin. Tamam. Hamza Yosun'a gelsin. Onur Tret'e gelsin. Cihan Alt'ta yatan Mustafa Yıldırım var. Bizim Deli Mısra, ona gelsin.
0: Tamam.
2: Ferdi'ye gelsin. Erbay abi gelsin. Başka tanıdıklarımızın, bütün sayamadıklarımın hepsine gelsin abi.
0: Tamamdır.
2: Burada Macit abi var yanımda. C7 koşuna hepsine selamı var.
0: Evet. Yani
2: biz burada iyiyiz artık. Onlar kendilerine sahip çıksınlar. Kendilerine iyi baksınlar abi.
0: Tamamdır.
2: Ben diyeceklerim bu kadar. Şarkıyı
0: ona alalım. Evet, şarkıyı alalım.
2: Neşet Ertaş'tan söyledin mi? Hata benim. Neşet Ertaş'tan hata benim.
0: Hata benim.
2: C7 koşuna gelsin abi komple.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: Ozan, Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Tekrardan babama seslenebilir miyim abi?
0: Seslen, seslen.
2: Bak baba, benim kafamı sen de bırakma. İğnelerini falan vur. Elvan oğlum zaten ameliyat olmuş. Haftaya da telefon görüşüne gireceğiz. Bu hafta girmeyiz yere, tamam mı? Abi teşekkür ettim. Allah'a emanet
0: olsun. Ben teşekkür ettim. Kendine iyi bak.
2: İyi bak.

0: Evet, devam edelim. Hemen bakalım hattımıza kim geliyor bakalım. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Alo.
1: Alo.
0: Ses gelmiyor, alo.
1: Abi, sen Nazilli'ye kıstın mı var ya, telefonları açmıyor ya?
0: Kimi açmıyorum?
1: Nazilli seni arıyor, telefonları açmıyorsun abi.
0: Abi, telefona yetişemiyoruz ki, açalım.
1: O zaman bir tane eleman tutacaksın abi yanına.
0: Ver parasını tutayım. Para yok, para.
1: Abi, ben sana her zaman diyorum. Parayla olacak şey kafana takma diye.
0: Biz takıyoruz abi. Taktırıyorlar bize.
1: Ne yapıyorsun abi, iyi misin?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapalım abi ya, izinden geldik, aşık olduk abi ya.
0: Ya öyle gider dolanırsan oralarda buralarda.
1: Doğru söylüyorum vallahi abi, durmadık ki.
0: Neyse, ben karışmam.
1: Sen ne yapıyorsun, iyisin değil mi?
0: İyi şükür vallahi, aynı. Yuvarlanıp gidiyoruz.
1: Biz de bekliyoruz işte abi ya. Ses çıksınla gidelim diye buradan ya.
0: Ya inşallah buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu Serkan'ı gönderin abi. Vallahi nereye abi istiyorsanız. Bak, bunu gönderin abi Konya'ya. Konya yolundayım diye arar bizi oradan.
1: Abi yemin ediyorum var ya. Keşke öyle bir şey olsa var ya. Duvara ederim sana.
0: Ne yaparsın?
1: Duvara ederim sana. Yeter ki buradan gideyim.
0: Abi bunu alın ya. Yarın yazacağım her yere. Şikayet edeceğim. Bu adam beni arayıp rahatsız ediyor diye.
1: Tamam abi. Ben buradan Kapalı'ya sevgiler gönderiyorum.
0: Hadi C14 gönder.
1: Koşunda yatan Taner Tunç abime, Mehmet Şerim Tunç abime. Ondan sonra Yasin Altınbaş'a, Ömer Şenol'a, Süleyman Egus'a, Şahin Egus attım C14 koşuna sevgiler gönderiyorum.
0: Evet.
1: E6-E7 koşunda yatan tüm arkadaşlara. Ondan sonra açıkta yatan İncirlovalı Arap Mustafa'yı unuttum. Kader Makim'den selamım var. Ondan sonra Biricik abim Gökhan Erdoğan abime gelsin.
0: Evet.
1: Ahmet Erçik, Sinan Kılcı, İbrahim Kılcı'ya gelsin. Kapalda yatmakta olan Süleyman Erçik'e gelsin. Kudret Erçik'e gelsin. Tüm Kader Makim'lerine gelsin abi. Benim evet. Tanen herkese gelsin.
0: Gelsin. Ne gelecek?
1: Şarkımızda Ahmet Kaya'dan bir tane şarkı çalıver abi ya.
0: Ahmet Kaya'dan bir tane, tamam.
1: Aynen abiciğim.
0: O zaman bu kadar mı?
1: Bu kadar abiciğim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
0: Sen de hadi görüşürüz.
1: Sağ ol abi.
0: Evet, bu arada bir mesaj arası veriyoruz. Bir mesaj arası veriyoruz. Şöyle bakalım hemen. Bakalım. Şunu bir önce durduralım. Evet, hemen bir mesaj arası vereceğim ama 29 geçiyor, 30'da vereceğim. Şunu da alayım, ondan sonra bir mesaj boşluğum var. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abim.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hayırlı yayınlar abi, ben de Aydın Açık'ını arıyorum. Adım Çağlar Bakırcı.
0: Çağlar Bakırcı, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abim, nasılsın, iyi misin öncelikle?
0: Valla şükür diyelim, Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
2: Şükür abi, Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Ben abi, öncelikle Aydın Kapalı'dan bir abinin selamını söyleyecektim. Müsaaden varsa.
0: Tamam, mikrofon senin, bıraktım ben.
2: Emre Koldaş, Çetin Koldaş, Apa Koldaş, Samet Can, Karan'ın çok selamı var abi kendilerine.
0: Evet.
2: Ayrıca abi B5 Koğuş'ta bulunan Aslan abim Bülent Bakırcı'ya buradan çok selamlarımı söylüyorum. Koğuş'ta bulunan Cem Hoş, Yılmaz Arslan ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Daha önce Kapalı'da yattığı Mehmet Sincioğlu, Murat Öz, Kerim Bal, Feyyat Balıkçı, başka Ayaz Taş kardeşime gelsin. Başka abi içine açıkta yatan Fırat Kızıkaya abime gelsin. Başka abim Aydın açıkta yatan Semih Çatalbaş, Ayaz Ateş, Muhammed Gürbüzer, Erken Özcan, Hafız Şen, Tibet Şen, ayrıca abi kapalıda olan Bekir Bakırcı, Ayhan Bakırcı, Nazmi Bakırcı, onlara çok selamlarımı söylüyorum abi.
0: Evet.
2: Ayrıca burada açıkta bulunan Şahan abiye buradan çok selam gönderiyorum abi. Başka abi 2.17'de olan Muhammed abiye, İsmail abiye gelsin abi. Onur Karaduman'a gelsin.
0: Evet.
2: Barış Ergün'e gelsin abi. Başka abim başka kimlere gelsin? Aykut Elekçi abime buradan çok selamlarımı gönderiyorum abi. C7'de yatan ve onun koç arkadaşlarına gelsin abi. Mehmet Üçüncüoğlu'na gelsin abi. Hayretten abi bizi sevip sayan bütün eşe dostuna gelsin. İsminin tutkaran varsa valla kusura bakmasın abi. İstek parçam abi.
0: Nedir?
2: Efo'nun herhangi bir şarkısı abi.
0: Efo mu?
2: Aynen, Efo.
0: Bakayım önce, dur bakayım. Efo.
2: Rapçi abi.
0: Ha, rap yok abi.
2: Ha, rap yok mu abi?
0: He.
2: O zaman abi Müslüm Gürses'ten tapıyorum sana ben.
0: Müslüm Gürses. tapıyorum sana ben, değil mi?
2: Aynen abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sen ne abim var? Allah'a emanet. İyi akşamlar.
0: Evet, bir mesaj arası dedik ve onu hemen verelim şöyle. Şöyle bir bakalım. Ben Osman Kaya. Aydın kapalı E tipi cezaevi B6 koğuşunda yatmakta olan Hasan Doğan ve saygıdeğer koğuş arkadaşları Yılmaz Demir, Ömürcan İnal, Yakup Uğur'a armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle demiş değerli kardeşimiz. Güzel bir Azer Bülbül çalışması istemiş. Hemen parçasını bir ayarlayalım, hemen o arayı bir verelim. Azer Bülbül'den Hüküm giymiş gelecek kulaklarınıza. Bu şarkıyı şöyle hemen bir ayarlayalım önce. Evet. Azer Bülbül'den gelecek bu parça. Özellikle ama özellikle ben Osman Kaya demiş. Aydın kapalı E tipi cezaevi B6 koğuşunda yatmakta olan Hasan Doğan ve saygıdeğer koğuş arkadaşları Yılmaz Demir, Ömürcan İnal, Yakup Uğur'a armağan ediyorum demiş. Biz de ne yapalım? Hemen o güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

0: geliyor ve bakalım şöyle hemen hattımızın ucuna kim geldi. Bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Abi ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum. İsmim evet. Ahmet Elcik.
0: Evet Ahmet. Ezan evet, saati aradın.
1: Abi, nasılsın?
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Hemen hızlıca say, arkadan ezan okunuyor. Anlaşıldığı
1: tamam,
0: kadar
1: abi. Abi kapalıda yatmakta olan amcam Süleyman Elcik, Demir Koğuşu'nda yatmakta olan amcam Süleyman Elcik, Mukadder Kırbaş. Abi olasan Cihangir Koğuşu'nda yatmakta olan Batuhan Şaşat.
0: Evet.
1: Fethiye Eşenler'de yatmakta olan abim. İsmet Kıvcı abime, abi sesimi duyuyorsan mektubun elime geldi, en kısa sürede ben de sana mektubu yazıp göndereceğim. Sinan Kıvcı, Süleyman Elcik, bizim bir de abi kuzen var orada, Silo, ne yapıyorsun, iyi misin? İyisindir inşallah.
0: Evet.
1: Bizi soracak olursan biz deyiz. Amca sen ne yapıyorsun, iyi misin? Tamam abi, bu kadar, bir de Atiye'ye geçmek istiyorum.
0: Tamam, hemen
1: Atiye'de
0: geç.
1: Atiye'de yatmakta olan namı diğer İbrahim Kıvcı, namı Kartaligo. Yetimlerin babası Kurdet Elçik, Mehmet Elçik, Necat Elçik, Karam, Germencikli Karam, Berat Aras, Umut Keskin. Abi bir tane bir şarkı isteğim var.
0: Hemen söyle.
1: Abi şarkının ismi Fatih Bulut Baba Ocağı.
0: Fatih Bulut Baba Ocağı yok.
1: Yok mu abi?
0: Yok abi. O şarkıyı abi canlı söyledi bakın. Bu albüm,
1: buyur abi.
0: Albüm çıkan hani... Bir albüm çıkar yani bir şarkı.
1: Evet abi.
0: Bu şarkıyı böyle hani canlı söylediği şarkı değil. Bizim radyolarda çalmaz. O yüzden bu her tamam zaman abi isteniyor. Hani senin için demiyorum ama bilmiyorum bu şarkı abi yok.
1: Tamam abi.
0: O tamam ya, boş yere başka bir şarkı iste. Boş yere yakma şarkı şeyini.
1: Tamam abi, teşekkür ederim. Abi Ahmet Kaya Camlar evet düştü yerlere.
0: Ahmet Kaya Camlar düştü yerlere.
1: Bu da benden sevgili amcama gelsin, Süleyman Elci'ye. Amcalarından yüzlerini öpüyorum.
0: Tamamdır.
1: Tamam abi, bu kadar.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet.
1: Batan Şaşar'a selamlar buradan abi.
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak. Abi.

Birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye ve Söz saatleri 20.41 oldu. Hemen varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hemen 0532 686 7837. Yapmanız gereken sadece ve sadece WhatsApp'tan yazmanız. Evet, WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. 0532 686 7837. Ben şöyle bir parça göndereceğim. Garip garip bir Bektaş Dolu'dan bir göndereyim. Onun hemen sonrası canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye Vesio saatleri 20.46 ve bakalım hemen hattımıza kim geldi. Şöyle bir bakalım hattımızın ucunda kim var. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Hayırlı akşamlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nazilla Çikizlerim'den ben Turan Salkıntaş.
0: Evet Turan, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi, Nazilli kapalıda yatmakta olan kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, Kadir Yetim, Serhat Demir, Serkan Demir, İsmail Orasan, Burak Uğraş, Ramazan Solmaz, Emrah Deniz, Hakan Mimaroğlu, Serhat Kızıltaş, Ozan İktu, Ahmet Sevilçer, Ahmet Efe Yalvaç, Bayram Yalvaç, Orhan Kemal Mazmanoğlu, Cüneyt evet. Küçük, Mehdi Karataş, Servet Kocaman, Cuma Kocaman, Emrah Kocaman, Yaşar Şentürk, Seydi Şevkel, Berkan Altın, Saddam, Yasin Çobanoğlu, Serkan Meke, Enver Ertem, Sarı Yaşar, Muhammed Çetin, Özkan Yılmaz, Necat Elcik, Oğuzhan Aksel, Mustafa Yüksel, Suat Bulum ve beni dinleyen tüm kader arkadaşlarıma selam olsun abi.
0: Aleyküm selam.
1: Abi, isteğimi de söyleyeyim mi?
0: Onu da söyle.
1: Hazar Yıldız'dan Bilsen.
0: Hazar Yıldız Bilsen. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Teşekkür ettim abi. Aynen bu kadar abim benim.
0: Allah'a emanet.
1: Hayırlı akşamlar dilerim.
0: Kendine iyi bak.
1: Çok sağ olasın abi. Çok sağ olasın.

Evet, varsa buyursun gelsin, gelmek isteyen. Canlı bağlantılar devam ediyor. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

0: Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.48. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum, Kudret Elcik.
0: Evet, Kudret.
1: Gariplerin babası bu arada abi.
0: Herkes bir garip ama ne yapacağız?
1: Herkes garipse dışarıda görüşeceğiz abi gariplerle.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abi ben buradan devirde yatmakta olan amcamlarla arkadaşlara sesleneceğim abi.
0: Evet.
1: Sayan mı abi?
0: Say, mikrofon sende, ben bırakıyorum zaten.
1: Devir koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik, Davut Bozyiğit, Buko Başkan, Mehmet Elcik. Amca nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Kafa takma. İnşallah özgür günlerde dışarıda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz iyiyiz. Kimseye kafa takman. John Dur koğuşunda yatmakta olan Sinan Kıvcı var. Aloğlu. Aloğlu nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Kendine çok iyi bak. Seni seviyoruz. İbo'ya kafa takma. Herkes burada iyi. Kendinize iyi bakın. John 2 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik var, namı diğer Mutu.
0: Evet.
1: Mutu, bizi duyuyorsan birader biz iyiyiz. Sen nasılsın? İnşallah seni bekliyoruz. Bak burada açıkta seni bekliyoruz. Kardeşlerin hepsi seni bekliyor burada.

0: Sen de kendine iyi bak, kimseyle orada kavga dövüş etme. Tamam mı birader? Seni bekliyoruz biz. Sana C8 koğuşunda yatmakta olan Ümit Bilgen var. Namı diğer kral. Abi,
1: evet.
0: Uzun zamandır bağlanamadım. Şimdi bağlandım. Sıkıntılar var burada. Herkes düşüremiyor telefonu. İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Senin biraderin numarasını da düşürdüm. Bulamadım abi. Haber alamıyorum senden. Onu göndermektim. Halim varsa bizim birader Mehmet var. Ona bir göndertiver numarayı abi. C7 koğuşunda yapmakta olan Sökeli Tamera Çiçek var. Namı diğer Üçgen.
1: Evet.
0: İzmirli Kazım Özege var. Kuşadalı Masum Güngör var. Kral. Namı diğer. Ondan sonra Emre Gümüş var. Ondan sonra abi Tamera Çiçek var. Sonra bizim Tekin Dayı var. Tekin Akdemir. Sultan Esallı.
1: Evet.
0: Pişe var. Pişe orada. Yakup Yörüklü. Muhammed Çetin. Mehmet Yüreğe. Abi kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Ali var orada, bizim Ali.
1: Evet.
0: Yusuf Yüzer. Ondan sonra... Kim? Ondan sonra abi Emrah Aslan var orada. Emrah abi kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyoruz abi. Bizi soracaksınız. Soracak olursanız biz de iyiyiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonra açığa geçiyorum abi.
1: Evet.
0: Açıkta yatmakta olduğum kardeşim, biraderim Ahmet Elcik. Ağla çocuğu Necat Elcik. Anoğlu Mehmet Elcik. Ondan sonra İbrahim Kıvcı, namı diğer Kartal. Sonra Volkan Demirbaş. Akhisar'ın hasta roman çocuğu, yakışıklı roman çocuğu. Sonra Karam var burada, Karam. Başımızın etini yiyor burada, beni de söyleyin diye Karam.
1: Evet.
0: Abi öyle işte. Duran Salkıntaş'a selam olsun. Burada yatmakta olduğum arkadaşlara selam olsun. Burada sonra Cengiz abi var. Bozdanlı Cengiz abi.
1: Evet.
0: İsmail abi var, namı diğer. İncirlovalı Arap dayı var. Arap dayının bütün mahkum arkadaşlara hepsine selamım var.
1: Evet.
0: Hepiniz kendinize iyi bakın abi. İsteğimi de söyleyebilir miyim?
1: Söyle hadi.
0: Hüseyin Kağıt'tan yerle bir oldum, senle bir olamadım abi şarkısı var mı?
1: Bir dakika, Hüseyin Kağıt. Yerle bir oldum,
0: senle bir olamadım diye bir şarkısı var, biliyor musun abi? Tam hatırlayamadım ben ama
1: vallahi
0: öyle olması lazım şarkının ismi.
1: Bilmiyorum, varsa bakarız, çalar zaten.
0: İsmail Kaya abiye de selam olsun açıkta.
1: Evet.
0: Yatmakta bulunduğum abimizdir kendisi.
1: Tamamdır, var mı?
0: Kendisiyle başka? Dama oynayabilen yok abi.
1: Niye, dama iyi mi oynuyor?
0: Vallahi abi bunun üstüne dama oynayan yok, çok güzel dama oynuyor. Varsa da mı oynayacak rakipler aranıyor açık cezaevinden İsmail Kaya abimize. Sonra Şeytan İsarlı Reşat var burada, Reşat Özcan. Herkese evet. Selamı var, sana da çok selam var abi, seni çok seviyormuş.
1: Aleyküm selam.
2: Selam evet. Aleyküm abi.
1: Aleyküm selam.
2: Az önce şansım ya, kafadan ben de başlasaydı.
1: O kafadana bir daha söyle, kapatmasın.
2: Tamam. Abi şarkı oldu mu, bulabildin mi abi?
1: Böyle bakamam ben. Her şarkıya bakarsam çıkamaz.
2: Tamam abi, varsa çalıver abi. Olmasa da sen kendi kafana göre güzel şarkı ayarlayıver.
1: Tamam. Ben bir tane.
2: Tamam abi, böyle olmaz efendim. Sen yüzüne telefon kapatılmaz. Var mı bir isteğin abi? Kendine iyi bak.
1: Canının sağlığı. Kendinize iyi bakın.
2: Yoksa bir tane bu aşağı nazilliği, yukarı nazilliği, aydın nazilliği, hepsi roman çocuklarına gelsin abi. Bir tane roman parçası çalıver yoksa.
1: Tamam.
2: Tamam abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni de seviyoruz abi. Bizler arkadaşlarımıza buradan sesini dinlettiğin için seni çok seviyoruz abi. Senden
1: Allah razı olsun. Sağ ol cümlemizden.
2: Tamam, kendine iyi bak abi. Allah'a emanet ol.
1: Allah'a emanet, sağ olasın.
2: Tamamdır abi, kapatıyorum.
1: Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Evet. Devam ediyoruz. 20.54 Türkiye Vestio saatleri. Hemen hızlı alıyorum canlı bağlantıları. Çünkü mesajlara geçeceğiz ve bakalım hatta kim var. Alo. Abi hatta geliyor. Hattı kapatıyor. Neyse. Evet, varsa Aydın'dan gelmek isteyen buyursun gelsin. Aydın'dan gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Özellikle ama özellikle Ulaş Tekeş'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Hızlı İmam Rüstem Süzer'e de sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz, değil mi? Evet, varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Birazdan canlı bağlantılarımızı kapatacağız ve mesajlarla devam edeceğiz.

0: Evet, devam edelim ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
1: İyiyim abi, ben Aydın Açık'tan arıyorum. Onur Tirit ben.
0: Onur Tirit.
1: Nasılsın abi, iyisin değil mi?
0: İyiyim vallahi ya. Aynen, ne olsun.
1: Havalar çok sıcak zaten abi.
0: Bura daha sıcak şu an.
1: Vallahi bizim burası da aynı böyle abi ya.
0: Ama senin orada bir abi beton ben... vardır. Bizim burada beton yok.
1: Abi olur mu ya? Beton diyanıyoruz buralarda ya.
0: Allah Allah, beton soğuk olur derler ya. Benim üstümde sandviç panel var. Yakıyor, yakıyor ortalığı.
1: Olur mu abi? Bizim beton nasıl sıcağı çekiyor be ya.
0: Allah Allah. Nasıl bir betonmuş bu? Kim dökmüş bunu acaba?
1: Bilmiyorum vallahi. Bir bulsaz abi dökendi. Abi ben buradan kapalı da yatanlara seslenmek istiyorum sonra.
0: Hadi seslen bakalım. Hadi ben bıraktım mikrofonu sana.
1: Tamam abi. Orhan Tirit'e, Müslüm Tirit'e, Cavit Cevizci'ye, Burak Çağlar'a, Onur Karacan, Tarkan Öztürk, Müslüm Tok, Savaş Kaya, Azat Kul, Kadir Ertaş, İlker Kırbaş, Burak Can, Mahmut Ertaş, İsmail Taşlı, Hamza Yosun. Bu abi bir de şimdi açıktakileri sayayım.
0: Evet, say.
1: Buran Acar, İbocan Acar, Mustafa Çolak, Tamer Tunç abime, Adalı Bayço'ya, Kurtuluş Özen dayıya, Ahmet Kul kardeşime, Yavuz Amcan abime, Yusuf Yosun'a, Üzeyir Akcan'a, İbo Sevimli'ye, Hüsnü Canbaz, Çağlar Canbaz, Macit Reis, Selçuk Okan, Doğukan Mısıcak, Mutlu Kalburcu abime, Yılmaz kardeşime, İbrahim Tayfun'a. Abi bir de ben not bırakmak istiyorum geceye.
0: Hadi bırak bakalım o geceye bir notu.
1: Abi bu sözü unutma ama.
0: Bak hadi söyle bakayım, neymiş o söz?
1: Ya kral gibi yürü ya da kralın kim olduğu umurunda değilmişçesine. Yaz bunu.
0: Tamam, yazdım ben bunu. Kaydı aldım ben. Abi yazmayı, yazmayı tercih etmiyorum.
1: Şarkım da abi şey olacak.
0: Ne olacak?
1: Hüseyin Kağıt'tan.
0: Evet.
1: Çok kötüymüşsün.
0: Hüseyin Kağıt çok kötüymüşsün.
1: Müslüm Tirit kardeşime gelsin buradan. D12'ye.
0: Tamam. O kadar mı?
1: Bu kadar abi. O zaman... Kendine iyi bak abi.
0: Allah'a emanet, sen de. Hadi görüşürüz.
1: Hadi görüşürüz.
0: Evet, bir canlı bağlantı daha alabilirim. Buyursun gelsin varsa, yoksa bir şarkı hemen gelecek. Şarkı sonrası mesajlarla devam edeceğiz. Bakalım kim geliyor. Evet bakalım. Alo.
2: Abi selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Nasılsınız abi?
0: Bin şükür diyelim. Sen nasılsın?
2: Çok şükür abi, ben de iyiyim.
0: Allah iyilik versin.
2: Aydın Açık'ta yatıyorum abi ben.
0: Evet.
2: Bir Denizli'de Kocabaşı'da yatan bir arkadaşıma mesaj göndereceğim.
0: Hadi gönder bakalım.
2: Eyvallah abim. İsmi Nurdan Kocaman. Biraz heyecan yaptım abi ya.
0: Heyecan yapma ya, boş ver. Böyle sakin sakin.
2: Nurdan Kocaman abi. Selamlarımı iletiyorum onu.
0: Evet.
2: Onu benim söylediğim bir kelimem var abi. Ben sana kurban olurum.
0: Evet.
2: Bir onun için bir şarkı isteyecektim abi ya. Hangi vallahi şarkı? Heyecanlandım abi, konuşamadım da.
0: Hangi şarkı?
2: Emine Uysal'dan.
0: Emine Uysal'dan.
2: Emine Uysal Menekşe.
0: Bir dakika. Emine Uysal Menekşe.
2: Evet abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi, işte bir, herhalde birkaç gün kadar ben çıkacağım galiba.
0: Oh.
2: Böyle bir girdi çıktıya geldik ama.
0: Olsun inşallah. Hayırlısı ya.
2: Öyle abi. Parçamızı çalarsan var ya abi, çok sevinirim ya.
0: Tamamdır. Listeye yazdık onu,
2: tamam,
0: da.
2: Tamam. Allah'a emanet ol abi.
0: Sağ olasın.
2: Tüm mahkumlar, arkadaşlar da Allah kurtarsın diyeyim.
0: Amin. Kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet ol abi. Görüşmek üzere.
0: Sen de sağ olasın.

0: Bitti, bilginiz olsun. Son bir bağlantı, sonra şarkı geliyor. Artık sonrasında mesajlarla devam. Bakalım hatta kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Ben Doğukan Genç.
0: Evet Doğukan, hoş geldin.
1: Abi Aydın Açık'tan arıyorum.
0: Evet Doğukan.
1: İlk önce parça söyleyeyim de. Sözcü buldum parçamı, okumuş olduğum isimlere gelsin. Armağan olsun abi.
0: Tamam, söyle bakalım.
1: Mustafa Özarslan'dan Bir Ay Doğar Gecede.
0: Mustafa Özarslan'dan yoktur da Bir Ay Doğar Gecede,
1: tamam,
0: ben sana çalarım.
1: Tamam, bir tanesi çalalım, sen fark etmez.
0: Tamam.
1: Ben öyle hatırlıyorum.
0: Tamam.
1: Aydın Kapalıcı'dan yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Ziya Ateş, Orçun Karaağaç, Yıldırım Kiptayım'a, Sarı Mustafa'ya, Ahmet Düğen'e, Kel İsmail'e, Hasan Çalışkan'a, Serkan Bala, Cavit Girgin'e, Oğuzhan Yavaş'a, Yakup Can Tosun'a, Burak Batuhan Özbay'a, Hasan Baldan'a, Mehmet Ali Pata'a, Caner Doğan'a, İzmir Rimami'ye, Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Umutcan Dönmez'e, Çin'e Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Bombacı Birkan Akbay'a,
0: evet,
1: Çin'e Açık Cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Haşim Erkun, Uğur Uyguç, Emre Öztürk, Emre Gülseven, Zekeriya Dere, Çamur Sado, Aydın Açık'ta beraber yatmakta olduğum Aslan Dayım, Ulaş Tekeş'e, Eray Kuyucu'ya, Çamur Mehmet'e, Aslan Yürü'ye, Mustafa Kamber'e, Taşkın Karaman'a, Tolga Karatay'a, Mehmet Şenses'e, Osman Yılmaz'a, Osman İbo'ya, Hızlı İmam'a, Ömer Yalı'ya, Pompacı Hüseyin'e, İzmir Tansel'e, İlker Ergül'e, Uğur Gacar'a, Hasan İnce'ye, Tanju Aksoy'a, Özgür Alpgürü'ye, Emre Sarıyer'e ve Mehmet Akşil'e geldin abi.
0: Bu kadar mı?
1: Bir dakika abi.
0: Var mı daha çıkacak isim?
1: Bir abi Hasan Sakarya'ya gelsin abi.
0: Tamam, ona da gelsin. Var mı başka eklemek
1: abi
0: istediğin?
1: Yok abi.
0: Yok, o zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Tamam. Abi parçayı da araya bir yere sıkıştırırsan gece kadar beklemeyelim. Çok
0: araya güzel. Sıkıştıramıyoruz. Neyse, hak öyle gidiyoruz valla.
1: Tamam madem abi.
0: Tamam, kendine iyi bak. Tamam. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılar bitti. Türkiye Vesio saatleri 21.03. Bu arada hani kimse yanlış anlamasın. Ben kimsenin ne hakkına girmek isterim, ne de hakkını yemek isterim. Nasiptir. 19.30'da o sırayı bulup nasibiyle gelen kişinin şarkısının veya bu saate kadar hani sırayla geldiğimiz şarkıların hepsi sırayla gidiyor. Yani kim ne istediyse tık tık tık tık tık aynı arama listenize göre şarkılar çalar. Listede olanlar bilginiz olsun. Hani yok onun şarkısını öne aldı, ona torpil yapıyor, buna torpil yapıyor, böyle bir düşünceniz olmasın. Benim en çok korktuğum şeylerden birisi kul hakkıdır. O yüzden böyle şeyler yapmam. Neyse nasibimiz, neyse kısmetimiz, o saatte gelir, o saatte çalar gideriz. Evet, benden bu parça tüm analarımıza gelsin özellikle. Hani ağlarsa anam ağlar derler, değil mi? Tüm annelerimize özellikle ellerinden öperim. Tüm annelerimize özellikle gelsin. Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü gelecek. Vallahi ya, gelsin şöyle bir hepimizi bir ağlatsın değil mi? Anam ağlar başucumda oturur. Aha, ağlarsa zaten anam ağlar demişler. Gerisi yalan ağlar. Bu hayatta da ne olursa olsun unutmayın, en çok üzülen taraf hep annelerdir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Hani bazen bazı çevremizde görüyoruz yani. Annelerini ikinci plana atan bazı artık insanoğlu diyelim. Ama sizsiz olun, annenizin kıymetini iyi bilin. Analar her zaman çocukları için en iyisini yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Neyse, hadi bakalım Neşet Baba gelsin, o güzel sesiyle, o güzel sazıyla bir seslendirsin. Özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına gelsin bu güzel türkümüz. Ve şu anda frekansları 100.5 HiFM'i gösteren tüm herkes için geliyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir Neşet Baba çalışması gönderdim kulaklarınıza ve devam ediyoruz mesajlarla. Evet. Sizler mesajlarınızı 0532 686 7837'den bizlere WhatsApp'tan ulaştırma imkanına sahipsiniz. Evet, gelen sıradaki mesajımızla devam edelim. Fatma Boztaş'tan Kabir'e geliyor. Ayten Bakırcı, Büşra Yakış, Gülay Güzüm, güzel demişler. Bu arada isim ve soy isim yazarken lütfen ama lütfen isim ve soy isim yazdıktan sonra boşluk bırakırsanız çok mutlu olurum. Çünkü hangi isim hangi soy isim belli de olmuyor. Gülay Güzüm, Sümbül Güneş, Derya Can Polat, Buse Gece Kuşu, Yağmur Güleç, Ceren Yağmur Kurtoğlu, Gül Kaygısızca, Ayşegül Taknaya, Ece Öztürk'e, Hatice Taşah, Kardelen Tuncer'e, Dudu Demircan'a, Nergiz Mıstıca'ya, Suzanna'ya, Roza'ya, Hasret Yarar'a, İrem Ceyhan'a, Sibel Çakır'a, Hilal Şimdi bakın, şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi isimleri yan yana yazdığınızı düşünün. Hangisi hangisinin ismi, hangisi hangisinin soy ismi. Ha. Abi o zaman dekonttan sonra okunacak mesajı at. Lütfen. İki tane mesaj atmayın. Yani dekonttan sonra gelen mesajı görüyoruz biz. O yüzden hani öncesinde attığınız mesaj hiç bizim ekranımıza düşmüyor. O yüzden orada yazan bütün yapılması gereken kurallar doğrultusunda yaparsanız biz o mesajı görürüz. Diğerini görmeyiz. Bunu her seferinde söylüyorum. Bakın, bir sistem var. Bu sistemde dekonta attın, arkasına yazdın, bitti abi. Onun öncesinde bir şey yazarsan ben göremem. Dekont geldikten sonra sistem bize yansıtıyor. O yüzden lütfen ama lütfen o dekontu attıktan sonra yazdığınız mesajlara dikkat edin. Çünkü o mesaj okunuyor. Diğer öncesinde isterseniz ne yazarsanız yazın okunmuyor. İlk attığınız, son attığınız bu değil mevzu. Dediğim gibi bakın tekrar açıklıyorum. Yanlışlık olmasın diye. Dekont atıyorsunuz. Dekont attıktan sonra mesajınızı gönderdiğiniz an bitti olay. O mesajı biz görüyoruz. Diğer mesajlarla hiçbir alakamız olmuyor. O yüzden size gönderdiğim metni muhakkak ama muhakkak okuyun. Sonra yanlışlık olmaz. İyi akşamlar, ben Fatma Boztaş. D16'da yatan biricik aşkım Mehmet Boztaş'tan Onur Dalkıran'a, Süleyman Dalkıran'a, İrfan Dalkıran'a, arkadaşı Mehmet Uçar'a ve D2 koğuşuna gelsin tüm güzel parçalar. Ayrıca Cengiz Çamdeviren'e, Nihat Coşkun'a, Fethi Coşkun'a, Eray Dalkıran'a, Topal Memo'ya, Mahir Boztaş'a, Mesut Güleç'e, Selahattin Sarıkaya'ya, kabirde yatan Ayten Bakırcı'ya, Dilan Bulut'a, Semra Teker'e, Büşra Sağ, Ankaralı'ya ve tüm kabire gelsin eşi Fatma Boztaş'tan denmiş. Güzel bir parça istemişler. O parçayı da zaten hemen göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Fatma Boztaş'tan biricik aşkı Mehmet Boztaş'a, ondan da Onur Dalkıran'a, Süleyman Dalkıran'a, İrfan Dalkıran'a, arkadaşı Mehmet Uçar'a, D2 koğuşuna gelsin tüm güzel parçalar. Ayrıca Cengiz Çamdeviren'e, Nihat Coşkun'a, Fethi Coşkun'a, Eray Dalkıran'a, Topal Memo'ya, Mahir Boztaş'a, Mesut Güleç'e, Selahattin Sarıkaya'ya, kabirde yatan Ayten Bakırcı'ya, Dilan Bulut'a, Semra Teker'e, Büşra Sağ, Ankaralı'ya ve tüm kabire eşi Fatma Boztaş'tan denmiş. Hemen gönderelim o güzel parçayı. Haydi bakalım.

haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 21.22. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Evet, sizler 0532-686-7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Sadece ve sadece WhatsApp'tan bizimle iletişime geçiyorsunuz. 0532-686-7837. Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Ceren Yağmur Özyol'dan değerlisi Gökhan Toma'ya. Sevinecek, hiç pişman değilim demiş. Hemen istenilen o parçayı şöyle bir ayarlayalım. Onun hemen sonrasında mesajımızı tekrardan iletip gönderelim. Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Ceren Yağmur Özyol'dan değerlisi Gökhan Toma'ya sevinecek, hiç pişman değilim demişler. Biz de hemen o güzel parçayı gönderelim. Sevecekten istenmiş, pişman değilim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.26 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi. Ve hemen şöyle sıradaki mesajla devam edelim.

Devam edelim hemen sıradaki mesajımızda, bakalım mesaj sahibimiz ne diyor. Ankara'dan Gökhan Çölaşan. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan Kabir koğuşunda kalan. Öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a. Arkadaşları Eda Gürelli, Yağmur Kurtoğlu, Rabia Avuç, Dudu Demircan, Mukaddes Alanfer, Ayten Kaplan, Gülcan Bülkek, Gülseren Işıkal, Ceren Yağmur Özyol, Sevgi Konya, Esin Üşüntü, Özlem Kara, Enver Yılmaz'dan Mapushane parçasını çalarsanız sevinirim. Zindanlar soğuk, duvarlar yaşlı. Belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz demişler.

Bu arada WhatsApp'tan bize ses filan atıyorsunuz. Abi biz ses dinleyemiyoruz. Öyle bir şey yok. O yüzden yazmak zorundasınız. Neyse, şu mesajı bir iletelim tekrardan ve şarkıyı gönderelim. Ankara'dan Gökhan Çölaşan, Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan kabir koğuşunda kalan öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a, arkadaşları Eda Gürelli, Yağmur Kurtoğlu, Rabia Avuç, Dudu Demircan, Mukaddes Alanfer, Ayten Kaplan, Gülcan Bülkek, Gülseren Işıkal, Ceren Yağmur Özyol, Sevgi Konya, Esin Üşüntü, Özlem Kara, Enver Yılmaz'dan Mapushane parçasını çalarsanız sevinirim denmiş. Zindanlar soğuk, duvarlar yaşlı. Belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz denmiş ve hemen o güzel parçayı gönderelim Enver Yılmaz'dan.

Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatleri 21.37 ve bakalım hemen gelen mesajlarla şöyle devam edelim. Evet, şöyle bir mesajımız var. Hemen bakalım. İyi akşamlar, ben Fatma Boztaş. D16'da yatan biricik aşkım Mehmet Boztaş'tan Onur Dalkıran'a, Süleyman Dalkıran'a, İrfan Dalkıran'a, arkadaşı Mehmet Uçar'a ve D2 koğuşuna gelsin tüm güzel parçalar. Ayrıca Cengiz Çamdeviren'e, Nihat Coşkun'a, Fethi Coşkun'a, Eray Dalkıran'a, Topal Memo'ya, Mahir Boztaş'a, Mesut Gülece, Selahattin Sarıkaya'ya, kabirde yatan Ayten Bakırcı'ya, Dilan Bulut'a, Semra Teker'e, Büşra Sağ Ankaralı'ya ve tüm kabire gelsin eşi Fatma Boztaş'tan denmiş. Evet, hemen diğer mesajımızla devam ediyoruz.

Devam edelim. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi D2 koğuşunda yatan Ramo'dan tüm kardeşlerine ve özellikle isim vermek istedi demiş. Serkan Uslu, Yusuf Aktil, Berzan Deli, Yusufcan Kayır, Muhammed Ter, Mert 60, Tarzan diye de not düşmüşler. Armağan ediyor ve eşi olarak onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Keyifli dinlemeler, iyi akşamlar demiş. Uygar Doğanay'dan bir şarkı, onu göndereceğiz.

Şarkı bakıyorum, şarkı bakıyorum ama bir türlü bulamıyorum. O yüzden ne yapacağız? İkinci şarkıyı da yazmış değerli dinleyicim, onu göndereceğiz. Şarkı olarak vallahi yok etrafta. O yüzden diğer yazdığı şarkıyı hemen şöyle ayarlayalım, onu bir gönderelim. Evet, radyolarımı zihin açan tüm herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Sizler WhatsApp'tan 0532 686 7837'den bizlere mesajlarınızı iletebiliyorsunuz ve hemen şu parçayı göndereceğiz. Evet, şarkımızı ayarlayalım, mesajı gönderelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D2 koğuşunda yatan Ramo'dan tüm kardeşlerine ve özellikle isimlerini tek tek saymamızı istemiş. Serkan Uslu, Yusuf Aktil, Berzan Deli, Yusufcan Kayır, Muhammed Ter, Mert Atmış, Tarzan'a armağan ediyor demiş. Ve eşi olarak onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Keyifli dinlemeler, iyi akşamlar denmiş. Biz de ne yapıyoruz? Hemen istedikleri o parçayı gönderiyoruz.

Evet, devam ediyoruz. 21.47 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini ve gelen mesajlarla devam edelim. Mert Dilbaz'dan, Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Ramazan Arslan ve koğuş mesulü Davut Bozkurt abime, Kudret Hüsem Mahmut Gülfidan dayıma gelsin. Seni seviyorum aslan kardeşim. Unutma, özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsun Cano demişler. Özellikle ama özellikle Mert Dilbaz'dan Ramazan Aslan'a ve koğuş mesulü Davut Bozkurt abime demiş. Kudret Hüsem denmiş. Mahmut Gülfidan dayıma gelsin demişler. Sıradaki tüm güzel parçalar onlara geliyor. Evet, devam edelim hemen gelen mesajlarla. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Melih Altınöz. Buradan dostlarıma seslenmek istiyorum. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde yatan aslanların aslanı değerli dostum Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya'ya, kardeşler başta olmak üzere B10 koğuşu olarak Gökhan Güzel, Namık Küçük, Yusuf Bagana, Umut Efecan Aydın, Kansu Serin, Hataylı Mami, Zaza Ahmet Seçim, Mehmet Güneş, Zafer Arslan, Harun Furkan Tekeş kardeşler, Taha Can, Doğukan Ölmez, Mehmet Gürbüz, Murat Çelik, Mervan Cihangir, Yılmaz Kahraman, Murat Akkurt, dayıların dayısı Engin Akıncı, istek parçam Akif Kaya başta olmak üzere tüm B10 koğuşuna gelsin. İki parça yazmışın, Halit Bilgiç'ten göndereceğim. Evet, 7 ay boyunca seni dinledim abi demiş. Şu an tüm koğuş seni bekliyor demiş. Halay çekmek istiyorlarmış. Tüm koğuşa sevgiler, selamlar olsun. B10'a. Herkese sevgiler, selamlar olsun. Şöyle hemen şarkımızı bir ayarlayalım biz de. Ondan sonra bakalım hemen. Evet. Şarkımızı şöyle bir ayarlayalım hemen. Evet, hemen isimleri şöyle hızlı hızlı bir daha okuyacağım ve şarkılarını göndereceğim. Özellikle ama özellikle Melih Altınöz'den, Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya, Kaya kardeşler başta olmak üzere demiş. B10 koğuşu olarak, özellikle B10 koğuşu. Gökhan Güzel, Namık Küçük, Yusuf Bagana, Umut Efecan Aydın, Kansu Serin, Hataylı Mami, Zaza Ahmet Seçim,

Mehmet Güneş, Zafer Arslan, Harun Furkan Tekeş kardeşler, Taha Can, Doğukan Ölmez, Mehmet Gürbüz, Murat Çelik, Mervan Cihangir, Yılmaz Kahraman, Murat Akkurt, dayıların dayısı Engin Akıncı demişler. İstek parçam da Akif Kaya'ya başta olmak üzere tüm B10 koğuşuna gelsin demişler. Gönderdik o parçayı, geldi bakalım.

Özellikle ama özellikle. Abi Namık Küçük doğum günü bugün demiş. Doğum gününü kutladığımı iletir misin demiş. Özellikle ama özellikle Namık Küçük'e.

Evet, hemen hatırlatmamı yapayım. Bakın, WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, sıranız geldiğinde size zaten sıra veriyorum. Merak etmeyin, sıra size geldiğinde zaten mesajınızı okumadan önce de size bilgi veriyorum. Hani sürekli yazarak en sona geçiyorsunuz. Yazdığınız yerde kalmaya devam edin, çünkü sıra daha erken gelir. Biz saat sıralamasına göre gidiyoruz. Ne kadar çok yazarsanız o kadar öne gelemiyorsunuz maalesef. Evet, devam edelim hemen şöyle. Mesajlarla 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Ne demişler hemen bakalım mesajımızda. Ben Ahmet Doğanel. Abilerime armağan olsun. Aydın L tipi C2 koğuşunda bulunan Aslan abim, baba Bedo ve kardeşleri Alican Özdemir, Ali Koç, Ali Hikmet, Burak Kaçar ve Hayalet Akmo'ya gelsin. Mersin'in sefilleri demiş değerli dinleyicim. Ben Ahmet Doğanel. Abilerime armağan olsun demiş. Aydın L tipi C2 koğuşunda bulunan Aslan abim, baba Bedo ve kardeşleri Alican Özdemir, Ali Koç, Ali Hikmet, Burak Kaçar ve Hayalet Akmo'ya gelsin. Mersin'in sefilleri demiş. Güzel bir parça istemişler. Gönderelim o güzel parçayı. Onunla ben sonrasında yine burada olacağız. Haydi bakalım. Geldi parça.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimizi 22.01 yaptık ve hızlı hızlı devam ediyoruz gelen mesajlarla. Hemen bakalım sıradaki mesajımıza. İyi akşamlar Nazil'den Hızır. Nazilli kapalı cezaevi. C1 koğuşunda yatan arkadaşlarım Emin Başboğa, Engin Akyüz, Emrah Durak, Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Adem Köse ve ismini unuttuğum Direş kardeşlerime ve tüm mahkum arkadaşlara, Hacı Hoca Özgür Kaplan, sevdamızın tadı tuzu kalmadı parçasına armağan ediyorum, iyi akşamlar demişler. Evet, hemen o güzel parçayı ayarlayalım, şöyle mesajda bir tekrardan okuyalım, onun hemen sonrasında şarkımızı gönderelim. İyi akşamlar Nazil'den Hızır. Nazilli kapalı cezaevi, C1 koğuşunda yatan arkadaşlarım Emin Başboğa, Engin Akyüz, Emrah Durak, Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Adem Köse ve ismini unuttuğum Direş kardeşlerime ve tüm mahkum arkadaşlara, Hacı Hoca Özgür Kaplan, sevdamızın tadı tuzu kalmadı parçasını armağan ediyorum, İyi akşamlar denmiş ve hemen şöyle şarkılarını gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, devam ediyoruz. 22.07 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz ve devam edelim şöyle mesajla. Merhabalar, ben Fatma Boztaş. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D16 koğuşunda olan can eşim, tam mesajı okurken bir şey yazınca ortalık karışıyor. Evet, mesajı okuduğum kişi lütfen ama lütfen yazmasın. Çünkü mesaj gidiyor, o yüzden göremiyoruz. Fatma Boztaş, Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D16 koğuşunda olan can eşim Mehmet Boztaş'tan aslan kardeşi Adanalı İsa'ya, Nazilli'de Kapalı'da yatan aslan kayınçeleri Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, İrfan Dalkıran, kardeşimiz Eray Dalkıran'a, teyze oğlu Ferdi Huluz, Veysel Öge, Süleyman Öge, sıradaki tüm güzel parçalar gecenin parçalar gelsin. Gecenin sözü de çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır demiş. Kralsın Mehmet Boztaş. Bu cezaevi seni yıldırmaz, anca kilo aldırır demişler. Evet, her neyse, mesajı okuduk ve hemen ben bir şarkı gönderiyorum. Onun hemen sonrasında diğer mesajlarla devam edeceğiz. Bu güzel türkümüz de yine Neşet Baba'dan gelecek. Tüm babalarımıza özellikle şöyle bir gelsin.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.15 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve sıradaki mesajımızla şöyle devam edelim. İyi akşamlar, ben Nazilli'den Hızır. Nazilli kapalı bayan koğuşunda yatan hayatımın anlamı. Aynur, nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi sorarsan iyiyiz şükür. Sen Emine attım parçadan, başka bir anlam çıkarırsın diye ayrı atıyorum. Halit Bilgiç'ten demiş. Emine attım parçadan, başka bir anlam çıkarırsın diye ikinci mesaj atmış. Halit Bilgiç, özledim seni parçasını Aynur ve arkadaşlarına armağan ediyorum. İyi akşamlar demiş. Özellikle ama özellikle. Bir dakika şöyle bir yapalım. Özellikle ama özellikle Nazilli'den, Hızır'dan, Nazilli kapalı bayan koğuşunda yatan hayatımın anlamı Aynur'a demiş bu güzel parça. Özellikle üstüne basa basa biz de söyleyelim. Nazilli'den, Hızır'dan, Nazilli kadın bayan koğuşunda yatan hayatımın anlamı Aynur'a özellikle armağan oluyor demiş bu güzel parça. Şöyle hemen şarkıyı bir ayarlayalım değil mi? Bir ayarlayalım hemen. Nerede o? Evet. Özellikle ama özellikle. Hızır'dan Nazilli kapalı bayan koğuşunda yatan canından çok sevdiği hayatımın anlamı Aynur'a demiş. Gönderelim hemen o güzel parçayı. Mesajı şöyle bir okuyalım tekrardan. İyi akşamlar, ben Nazilli'den Hızır. Nazilli kapalı bayan koğuşunda yatan hayatımın anlamı Aynur. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi sorarsan iyiyiz şükür. Sen Emine attım parçadan, başka bir anlam çıkarırsın diye ayrı atıyorum demiş. Halit Bilgiç, özledim seni parçasını Aynur ve arkadaşlarına armağan ediyorum, iyi akşamlar demişler. Biz de hemen ne yapalım? O güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

Tamam ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldırın zehrine batırıp suyu parmak uçlarımda dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesio saatleri 22.24. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

Evet Bere, ben şöyle fazla lafı uzatmadan bir şarkı göndereceğim ya. Anlayan anlasın diye bir göndereyim şu şarkıyı. Onun hemen sonrası devam edeceğiz mesajlarla.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada Selen Auto, Emirhan Selen'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

Evet, Türkiye Vesiyo saatlerimiz 22.30. Bu arada Selen ailesine özellikle ama özellikle Emirhan Selen'den tüm güzel parçalar geliyor. Ayrıca Koldaş ailesine sevgiler selamlar olsun. Değerli Raif Domurcu'ya kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Işık kardeşler, değerli İnan Işık abime sevgiler selamlar olsun. Ulaş Tekeş'e, hızlıyım ama sevgiler selamlar olsun. Egemen Güney'e, Nazilli'den Egemen Güney'e, Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Serkan'a, Yufkacı Kenan'a özellikle tüm güzel parçalar armağan olsun.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve hattımızda bir konuğumuz var. Bakalım hemen kimmiş. Alo.
1: Alo.
0: Hoş geldin Emirhan.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hayırlı yayınlar abi, Allah razı olsun, sağ olun. Nasıl abisin inşallah?
0: Şükür diyelim ya, iyi olmaya çalışıyoruz.
1: İyi abi, hayırlı yayınlar olsun abi.
0: Sağ olasın, Allah razı olsun.
1: Abi öncelikle buradan Aydın Etipi Kapalı Ceza Enfasyonu'nda bulunan D6 koşunda bulunan abim Halil Bozkurt, namı değer İzmirli, dayım Ferhat Selen, kuzenim Halil Selen, Davutcan Şahin, Güney Demir, Semih Bagana, İsmail Özcan, namı değer Sabuncu, ondan sonra İsmail Akgün, Ümit Kaya, Baran Kılıçaslan, Gökhan Güzel, bizi tanıyan tüm dostlara buradan selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Abi zaten isteğimi söyledim, ben bir daha üstüne geçeyim abi bunların.
0: Tamam, geç, sıkıntı yok.
1: Abim Halil Bozkurt, namı değer İzmirli, dayım Ferhat Selen, kuzenim Halil Selen, Güney Demir, Ziya Çatalkaya, Davutcan Şahin, Semih Bagana, İsmail Özcan Sabuncu, Ümit Kaya, İsmail Akgün, Baran Kılıçarslan, Gökhan Güzel ve tüm dostlara buradan selamlarımı iletiyorum abi. Burhan Tibari, Ege Aktepe, Samet Demir, buradan tüm dostlarıma selamımı iletiyorum. Halil abi, yarın görüşe geleceğim zaten abi. Görüşe kapalı görüş var, geleceğim abi. Zaten öğlen 3 gibi, 4 gibi buradayım, nasipse görüşürüz, zaten konuşuruz abi. Şarkımı da D6 koşuna armağan etmek istiyorum. Bütün mahkumlara armağan etmek istiyorum abi.
0: Tamamdır.
1: Buradan herkese en içten dolarını selamlıyorum abi. Allah'a emanet olun abi. Görüşürüz.
0: Sen de kendine şarkı, Allah'a emanet ol.
1: Bu şarkıda namı değer İzmirli Halil Bozkurt, Ferhat Selen, Halil Selen kuzenime gelsin abi.
0: Başka var mı?
1: Diyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim abi. Sağ ol abi. Allah razı olsun.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
1: Eyvallah abi. Sağ ol.
0: Allah razı olsun. Evet, güzel bir parça istedi, onu göndereceğiz özellikle, ama özellikle Emirhan Selen'den tüm Selenlere, Selen Auto çalışanlarına, değerli dostlarım, müşterilerine diyelim. Haydi bakalım, geldi.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza Show.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 22.43 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi. Artık yavaş yavaş da veda vaktine geliyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532-686-7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Son dakika artık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, şöyle bir mesajımız daha var. Hemen onu da sizlere iletelim. Ben Sıla Can, B10 koğuşunda yatmakta olan Berat Kaya'yı. Sen orada, biz burada ama gönüllerimiz bir demir parmaklıklar, ne kalbime ne de sevgime engel. Seni dualarıma sarıyorum iki gözüm. Elbet o güneş sana da doğacak. Selamlarımı iletmek istiyorum. Berat Kaya abim, Akif Kaya, Yusuf kardeşimi, Özlem Özdil, Gönlüm Dağlarda şarkısını onlara armağan ediyorum. Aslanlar kafese sığmaz elbet bir gün demişler. Evet, hemen şöyle şarkılarını bir ayarlayalım, hemen onu da göndereceğiz. Evet, şöyle bir ayarlayalım hemen bakalım.

Evet, hemen mesajımızı tekrardan okuyalım, onun hemen sonrasında şarkıyı gönderelim. Ben Sıla Can B10 koğuşunda yatmakta olan Berat Kaya'yı sen orada biz burada ama gönüllerimiz bir. Demir parmaklıklar ne kalbime ne de sevgime engel. Seni dualarıma sarıyorum. İki gözüm elbet o güne sana da doğacak. Selamlarımı iletmek istiyorum. Berat Kaya abim, Akif Kaya, Yusuf kardeşimi, Özlem Özdil Gönlüm Dağlar'da şarkısını onlara armağan ediyorum. Aslanlar kafese sığmaz elbet bir gün demişler. Hemen şu güzel parçaya yer verelim.

Özellikle ama özellikle Berat Kaya demişler. Abim Akif Kaya, Yusuf kardeşime denmiş özellikle.

Evet, özellikle ama özellikle Sıla Can, Berat Kaya'ya özellikle armağan etti bu güzel parçayı. Ayrıca abim Akif Kaya ve Yusuf kardeşime demiş, gönderdik bakalım o güzel parçayı. Evet, artık veda vaktine geldik. Türkiye Vestio saatlerimiz 22.50. Evet, artık vedamızı edelim ya. Vallahi bugün nasıl desem, artık 00'dan sonra yeni bir yaşa daha giriyoruz. Yaşlanıyoruz artık. Yaşımız da gidiyor vallahi. Biz de gidiyoruz. Yaşlanıyoruz. Yeni bir yaşa merhaba diyeceğiz. Bizim için fark etmiyor ama ömrümüzden ömür gidiyor. Zaten yarıladıydık yolu. Geçtiydik. Şimdi daha çok sonlara doğru gitmeye başladık. Allah sonumuzu hayırlı eylesin, değil mi? Evet. Bugün de yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Şimdi ben bir neşet göndereceğim gene. Biraz böyle şeylerdeyiz hani, yaşlılık psikolojisi. Yaşlanıyoruz sonuçta.

Yaşlandığımız için o psikoloji artık bize ağır geliyor. Ben bir deli boran göndereceğim. Onun hemen sonrasında halay demişti. Tüm koğuşları halaya bekliyorum. Halay yapacağım. Sonra da sizin seçtiğiniz parçalar gelmeye başlayacak. Hepiniz haklarınızı helal edin. Ölümü var, yetimi var. Bugün varız, yarın yokuz. Benim sizlere hakkım helal. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yayında hatamız olur. Kusura bakmayın, affola. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Her zaman dediğim gibi hiçbir şeye kafanızı takmayın. Ne olursa olsun ölümden başka bir şey yok zaten. O yüzden diyorum ya, hiçbir şeye kafanızı takmayın. Eğlenin, ağaç altında oturun, arkadaşlarınıza sohbet, muhabbet nasıl değerlendirebiliyorsanız, nasıl gününüzü geçirebiliyorsanız. Ben elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha, bu yayında hatam olur, kusurum olur. Sizler de haklarınızı helal edin. Dediğim gibi yine nasip olur, ölmez sağ kalırsak Perşembe günü yine burada olacağız. Perşembe günü yine görüşmek, buluşmak ümidiyle diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet.

0: Arıza Show.
1: Arıza Show.
2: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
2: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.

Seni o kadar çok severken seni kaybetmek ne demek biliyor musun? Yüreğimdesin, içimdesin. Hasretimdesin sevda çiçeğim. Sevdanın acısını özledim, sevdanın acısını özledim. Karşıma sen çıktın. Sevdanın acısını özledim, sevda çiçeği.

kullarında niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim.

0: Hayatem reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Ağlama baba, şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam, hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim, dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokur. Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahidim, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya. Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyim. Yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın.

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.